0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tegirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretime tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazı'da birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizim mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tegirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazı'da birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç'la İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Bey'ler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretime tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur, dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
6: Ben 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içine yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişime açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını Kayseri'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri artık sadece sanayi ve ticaretin değil, bilimin, kültürün, sporun ve gençliğin yükselen merkezidir. Aradığınız her şey Kayseri'de, dedi. Köşk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Yıldırım Beyaz Mahallemizdeyiz. Arkamızda gördüğünüz okul tam 7 ayda bitti. İnşallah hemen yan tarafına yeni ihalemizi yaptık, bir okul daha yapıyoruz. Bir ilkokul, bir ortaokul inşallah burada hazır olacak. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Sivas Caddesi hemen sağ tarafımız, Mustafa Şimşek sol tarafımız. Dolayısıyla buradaki yapılaşmayla birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Burada da hayırseverlerimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Hayırseverimiz Adem Tanç da İnşallah bu okulu birlikte yaptık. Yarısını biz karşıladık, yarısını o karşıladı. Hemen yanına da Adem abinin ablasının adına inşallah bir okul yapacağız, rahmetlinin adına. Yine yarısını biz karşılıyoruz belediye olarak. Diğer yarısını da Adem Beyler karşılayacak. Dediğim gibi Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. En çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Bana büyük destek veriyorlar. Ve projeleriniz böyle kitap gibi çok güzel. Gördüğünüz gibi birçok özel okuldan daha güzel bir okul haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Türkiye diri fay haritasının yenilendiğini belirterek Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin kuzeyinde yeni bir fay hattının ortaya çıktığını duyurdu. CHP Kayseri'de 8 ilçe başkanının görevden alınması üzerine açıklamalarda bulunan eski il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı, "Bizi mücadelemizden uzaklaştırdığınızı sanıyorsunuz ancak bilirsiniz ki asıl biz sizin o kirli düzeninizden arınıyoruz. Sizin şaibeli yapınızın dışında kalmak bizim için en büyük onurdur," dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi tarafından her yaz düzenlenen ve yoğun bir ilgi görerek geleneksel hale gelen Doğa Seni Çağırıyor Doğa Kampları başlıyor. 25-26 Temmuz günlerinde düzenlenecek Sarımsaklı Aile Doğa Kampı için kayıtlar 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 18 itibariyle başladı. Kayseri Valiliği koordinasyonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek 2026 Su Sporları sezonu açılış töreni 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Tomarza Böke Kanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu aralarında Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu 12 üniversite için rektör atama sürecini başlattı. Başvurular 17-31 Temmuz tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden bozulmalar,

0: Pazar Yerleri, Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı, Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi, Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi, Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi, Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık, Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas, Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
1: Ben mi? 19.30.
2: Ya ben de buradayım ya.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa, sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tehlikeli bir dünyada yaşadıklarını ve Amerikan ordusu için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İran'la süren savaşın maliyetinin 37.5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin öldüğü bilgisini paylaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son birkaç gündür ABD ve İran arasında tırmanarak süren askeri gerilimden derin endişe duymaya devam ettiğini belirterek, taraflara çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı, bütçesinin İran Savaşı nedeniyle hızla tükendiğini ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün kongre üyelerine ek bütçe için baskı yapacağı öne sürüldü. ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'yi görevden alıp yerine Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mikhailo Drapati'yi atadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'e ait Bubiyan Adası'yla Ali Es Salem hava üssündeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeni saldırılarını İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 29, Akkışla, Bünyan, Sarız, Tomarza ve Özvatan 30, Felahiye ve İncesu 31, Yahyalı ve Develi 32, Yeşilhisar 34, Erciyes Kayak Merkezi ise 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 29, Sivas 30, Nevşehir 31, Kırşehir, Aksaray ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Danışmentliler Hükümdarı Melik Gazi'nin Pınarbaşı'ndaki türbesi için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesini yerinde inceledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında tarihi türbe ve çevresi aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ihya edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen takımlarımız var. Kaynaklarımızın yurt dışına gitmemesinin en önemli herhalde merkezlerinden birisi olsa gerek. Burada dün de Gençlik Spor Bakanımız aradı. Burayla ilgili olumlu haberler aldığını ve çok memnun olduğunu ifade etti. Desteklerinden dolayı da çok değerli Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bakanıma da özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yakın zamana kadar 1000 tane tenis oyuncusu burada 12 tane tenis kordunda yarışmalar düzenlendi uluslararası boyutta. Bisiklet yarışmaları devam ediyor. Plaj voleybolu yarışmaları devam ediyor. Yani değişik etkinliklere ortam sağlayan Erciyes'in sadece kış sporlarına özgü bir ortam sağlamak yerine hatırlanacağı üzere geçen sene 3 milyon 300 bin ziyaretçimiz olmuş idi. Her mevsimde Erciyes'in adeta sporun sporcunun merkezi olma yönünde değişik aktivitelerin yer aldığı bir ortam olarak görülmesini sağlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz.
1: Kayseri Spor sezon öncesi Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 1-0'lık skorla kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince Talas Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye sokulması, iş yeri yakmaya teşebbüs olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu 3 kişi yakalanırken ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Samsun'a aile ziyaretine giden Kayseri ailenin bindiği teknenin alabora olması sonucunda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden 3 kişi Yeşilhisar'da toprağa verildi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
8: Ben 19.30.
9: Ya ben de buradayım ya.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunda bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN Dışişleri Bakanlarının Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kuralarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun

0: teklifi kabul edildi. En düşük emekli aylığının ayrılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Türk askerlerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Milli santranççı Büyük Usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchifu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kuralların daha sonra FIBA Teknik Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylandığı aktarıldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Son olarak Erzurumspor FK ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser Kayserispor ile anlaştığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa, sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. ABD Savunma Bakanı Texaid, tehlikeli bir dünyada yaşadıklarını ve Amerikan ordusu için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İran'la süren savaşın maliyetinin 37.5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin öldüğü bilgisini paylaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son birkaç gündür ABD ve İran arasında tırmanarak süren askeri gerilimden derin endişe duymaya devam ettiğini belirterek, taraflara çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı, bütçesinin İran Savaşı nedeniyle hızla tükendiğini ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün kongre üyelerine ek bütçe için baskı yapacağı öne sürüldü. ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'yi görevden alıp yerine Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mikhailo Drapati'yi atadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'e ait Bubiyan Adası'yla Ali Es Salem hava üssündeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeni saldırılarını İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Piyasada gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı olduğu ürünleri arz edenlere 8.6 milyon lira idari para cezası kesileceğini duyurdu. Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk yarısında ihracatın artması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 57 ülkeye 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlik karşısında dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlayıp sağlanmayacağını yakından izleyeceklerini söyledi. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçek yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi 302,6 milyon dolarlık dış satımla sektörün lokomotifi olmayı sürdürüyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 22 kuruş, euro 52 lira 92 kuruş, gram altın 6214 lira, çeyrek altın 10186 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 29, Akkışla, Bünyan, Sarız, Tomarza ve Özvatan 30, Felahiye ve İncesu 31, Yahyalı ve Develi 32, Yeşilhisar 34, Erciyes Kayak Merkezi ise 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 29, Sivas 30, Nevşehir 31, Kırşehir, Aksaray ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Danışmentliler Hükümdarı Melik Gazi'nin Pınarbaşı'ndaki türbesi için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesini yerinde inceledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında tarihi türbe ve çevresi aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ihya edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen takımlarımız var. Kaynaklarımızın yurt dışına gitmemesinin en önemli herhalde merkezlerinden birisi olsa gerek. Burada dün de Gençlik Spor Bakanımız aradı. Burayla ilgili olumlu haberler aldığını ve çok memnun olduğunu ifade etti. Desteklerinden dolayı da çok değerli Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bakanıma da özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yakın zamana kadar 1000 tane tenis oyuncusu burada 12 tane tenis kordunda yarışmalar düzenlendi uluslararası boyutta. Bisiklet yarışmaları devam ediyor. Plaj voleybolu yarışmaları devam ediyor. Yani değişik etkinliklere ortam sağlayan Erciyes'in sadece kış sporlarına özgü bir ortam sağlamak yerine hatırlanacağı üzere geçen sene 3 milyon 300 bin ziyaretçimiz olmuş idi. Her mevsimde Erciyes'in adeta sporun sporcunun merkezi olma yönünde değişik aktivitelerin yer aldığı bir ortam olarak görülmesini sağlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz.
1: Kayseri Spor sezon öncesi Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 1-0'lık skorla kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince Talas Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye sokulması, iş yeri yakmaya teşebbüs. Olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu 3 kişi yakalanırken ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Samsun'a aile ziyaretine giden Kayseri ailenin bindiği teknenin alabora olması sonucunda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden 3 kişi Yeşilhisar'da toprağa verildi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın.
5: İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
7: Ben mi? 19.30.
8: Ya ben de buradayım ya.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kütahya Afyonkarahisar Karayolu'nda bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN Dışişleri Bakanlarının Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kuralarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. En düşük emekli aylığının ayrılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Türk askerlerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı

0: tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaeş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Milli santranççı Büyük Usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchifu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kuralların daha sonra FIBA Teknik Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylandığı aktarıldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Son olarak Erzurumspor FK ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser, Kayserispor ile anlaştığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa, sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tehlikeli bir dünyada yaşadıklarını ve Amerikan ordusu için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İran'la süren savaşın maliyetinin 37.5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin öldüğü bilgisini paylaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son birkaç gündür ABD ve İran arasında tırmanarak süren askeri gerilimden derin endişe duymaya devam ettiğini belirterek, taraflara çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı, bütçesinin İran Savaşı nedeniyle hızla tükendiğini ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün kongre üyelerine ek bütçe için baskı yapacağı öne sürüldü. ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'yi görevden alıp yerine Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mikhailo Drapati'yi atadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'e ait Bubiyan Adası'yla Ali Es Salem hava üssündeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeni saldırılarını İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Piyasada gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı olduğu ürünleri arz edenlere 8.6 milyon lira idari para cezası kesileceğini duyurdu. Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk yarısında ihracatın artması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 57 ülkeye 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlik karşısında dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlayıp sağlanmayacağını yakından izleyeceklerini söyledi. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçek yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi 302,6 milyon dolarlık dış satımla sektörün lokomotifi olmayı sürdürüyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 22 kuruş, euro 52 lira 92 kuruş, gram altın 6214 lira, çeyrek altın 10186 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 29, Akkışla, Bünyan, Sarız, Tomarza ve Özvatan 30, Felahiye ve İncesu 31, Yahyalı ve Develi 32, Yeşilhisar 34, Erciyes Kayak Merkezi ise 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 29, Sivas 30, Nevşehir 31, Kırşehir, Aksaray ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Danışmentliler Hükümdarı Melik Gazi'nin Pınarbaşı'ndaki türbesi için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesini yerinde inceledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında tarihi türbe ve çevresi aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ihya edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen takımlarımız var. Kaynaklarımızın yurt dışına gitmemesinin en önemli herhalde merkezlerinden birisi olsa gerek. Burada dün de Gençlik Spor Bakanımız aradı. Burayla ilgili olumlu haberler aldığını ve çok memnun olduğunu ifade etti. Desteklerinden dolayı da çok değerli Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bakanıma da özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yakın zamana kadar 1000 tane tenis oyuncusu burada 12 tane tenis kordunda yarışmalar düzenlendi uluslararası boyutta. Bisiklet yarışmaları devam ediyor. Plaj voleybolu yarışmaları devam ediyor. Yani değişik etkinliklere ortam sağlayan Erciyes'in sadece kış sporlarına özgü bir ortam sağlamak yerine hatırlanacağı üzere geçen sene 3 milyon 300 bin ziyaretçimiz olmuş idi. Her mevsimde Erciyes'in adeta sporun sporcunun merkezi olma yönünde değişik aktivite yer aldığı bir ortam olarak görülmesini sağlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz.
1: Kayseri Spor sezon öncesi Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 1-0'lık skorla kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince Talas Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye sokulması, iş yeri yakmaya teşebbüs olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu 3 kişi yakalanırken ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Samsun'a aile ziyaretine giden Kayseri ailenin bindiği teknenin alabora olması sonucunda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden 3 kişi Yeşilhisar'da toprağa verildi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekinle yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
7: Ben 19.30.
8: Ya ben de buradayım ya.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN Dışişleri Bakanlarının Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kuralarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. En düşük emekli aylığının ayrılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Türk askerlerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanlığı, Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Milli santranççı Büyük Usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchifu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kuralların daha sonra FIBA Teknik Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylandığı aktarıldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Son olarak Erzurumspor FK ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser Kayserispor ile anlaştığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa, sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tehlikeli bir dünyada yaşadıklarını ve Amerikan ordusu için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İran'la süren savaşın maliyetinin 37.5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin öldüğü bilgisini paylaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son birkaç gündür ABD ve İran arasında tırmanarak süren askeri gerilimden derin endişe duymaya devam ettiğini belirterek, taraflara çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı, bütçesinin İran Savaşı nedeniyle hızla tükendiğini ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün kongre üyelerine ek bütçe için baskı yapacağı öne sürüldü. ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'yi görevden alıp yerine Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mikhailo Drapati'yi atadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'e ait Bubiyan Adası'yla Ali Es Salem hava üssündeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeni saldırılarını İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Piyasada gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı olduğu ürünleri arz edenlere 8.6 milyon lira idari para cezası kesileceğini duyurdu. Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk yarısında ihracatın artması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 57 ülkeye 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlik karşısında dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlayıp sağlanmayacağını yakından izleyeceklerini söyledi. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçek yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi 302,6 milyon dolarlık dış satımla sektörün lokomotifi olmayı sürdürüyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 22 kuruş, euro 52 lira 92 kuruş, gram altın 6214 lira, çeyrek altın 10186 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 29, Akkışla, Bünyan, Sarız, Tomarza ve Uzvatan 30, Felahiye ve İncesu 31, Yahyalı ve Develi 32, Yeşilhisar 34, Erciyes Kayak Merkezi ise 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 29, Sivas 30, Nevşehir 31, Kırşehir, Aksaray ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Danışmentliler Hükümdarı Melik Gazi'nin Pınarbaşı'ndaki türbesi için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesini yerinde inceledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında tarihi türbe ve çevresi aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ihya edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen takımlarımız var. Kaynaklarımızın yurt dışına gitmemesinin en önemli herhalde merkezlerinden birisi olsa gerek. Burada dün de Gençlik Spor Bakanımız aradı. Burayla ilgili olumlu haberler aldığını ve çok memnun olduğunu ifade etti. Desteklerinden dolayı da çok değerli Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bakanıma da özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yakın zamana kadar 1000 tane tenis oyuncusu burada 12 tane tenis kordunda yarışmalar düzenlendi uluslararası boyutta. Bisiklet yarışmaları devam ediyor. Plaj voleybolu yarışmaları devam ediyor. Yani değişik etkinliklere ortam sağlayan Erciyes'in sadece kış sporlarına özgü bir ortam sağlamak yerine hatırlanacağı üzere geçen sene 3 milyon 300 bin ziyaretçimiz olmuş idi. Her mevsimde Erciyes'in adeta sporun sporcunun merkezi olma yönünde değişik aktivitelerin yer aldığı bir ortam olarak görülmesini sağlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz.
1: Kayseri Spor sezon öncesi Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 1-0'lık skorla kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince Talas Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye sokulması, iş yeri yakmaya teşebbüs. Olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu 3 kişi yakalanırken ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Samsun'a aile ziyaretine giden Kayseri ailenin bindiği teknenin alabora olması sonucunda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden 3 kişi Yeşilhisar'da toprağa verildi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişi hastanelere sevk edildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yaptığı CHP'ye veda ve yeni parti açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. CHP lideri ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplayacak. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel'in CHP'ye veda etmesi ve yeni parti hazırlığı hakkında yeni bir parti kuruluyorsa bize hayırlı olsun demek düşer dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında bazı yeni isimlerin ifadesine başvurulacak. Bu çerçevede Fatih Portakal ve Ece Üner, Feyza Altun'la Gökhan Özavuz ve Öykü Serter'in ifadelerinin alınması için adliyeye davet edecekleri bildirildi. Söz konusu isimlerin yürütülen soruşturma dosyası kapsamında ifadelerine başvurulacağı kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlatlarının mezuniyet sevincini paylaşan annelerin ve ailelerin kılık kıyafetleri üzerinden hedef alınmasına tepki göstererek, kimsenin inancı, kimliği, kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle küçümsenmesine, hedef gösterilmesine ve ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. ÖSYM 2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların ÖSYM aday işlemleri sistemindeki okul birinciliği bilgilerini ÖSYM'nin sitesinden kontrol etmeleri ve okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların bugün saat 16'ya kadar MEP e-okul sisteminden gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerektiğini vurguladı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kurallarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapıldı. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni bir uygulamaya başlandı. 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe konuk ettiği Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Milli santrançı Büyük Usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchifu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kuralların daha sonra FIBA Teknik Komisyonu tarafından

0: değerlendirildiği ve FIFA Merkez Kurulu tarafından onaylandığı aktarıldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Son olarak Erzurumspor FK ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser Kayserispor ile anlaştığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: bu şehre.
1: Müzik her yerde. Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa, sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tehlikeli bir dünyada yaşadıklarını ve Amerikan ordusu için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İran'la süren savaşın maliyetinin 37.5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin öldüğü bilgisini paylaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son birkaç gündür ABD ve İran arasında tırmanarak süren askeri gerilimden derin endişe duymaya devam ettiğini belirterek, taraflara çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı, bütçesinin İran Savaşı nedeniyle hızla tükendiğini ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün kongre üyelerine ek bütçe için baskı yapacağı öne sürüldü. ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'yi görevden alıp yerine Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mikhailo Drapati'yi atadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'e ait Bubiyan Adası'yla Ali Es Salem hava üssündeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeni saldırılarını İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Piyasada gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı olduğu ürünleri arz edenlere 8.6 milyon lira idari para cezası kesileceğini duyurdu. Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk yarısında ihracatın artması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 57 ülkeye 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlik karşısında dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlayıp sağlanmayacağını yakından izleyeceklerini söyledi. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçek yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi 302,6 milyon dolarlık dış satımla sektörün lokomotifi olmayı sürdürüyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 22 kuruş, euro 52 lira 92 kuruş, gram altın 6214 lira, çeyrek altın 10186 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 29, Akkışla, Bünyan, Sarız, Tomarza ve Uzvatan 30, Felahiye ve İncesu 31, Yahyalı ve Develi 32, Yeşilhisar 34, Erciyes Kayak Merkezi ise 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 29, Sivas 30, Nevşehir 31, Kırşehir, Aksaray ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Danışmentliler Hükümdarı Melik Gazi'nin Pınarbaşı'ndaki türbesi için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesini yerinde inceledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında tarihi türbe ve çevresi aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ihya edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen takımlarımız var. Kaynaklarımızın yurt dışına gitmemesinin en önemli herhalde merkezlerinden birisi olsa gerek. Burada dün de Gençlik Spor Bakanımız aradı. Burayla ilgili olumlu haberler aldığını ve çok memnun olduğunu ifade etti. Desteklerinden dolayı da çok değerli Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bakanıma da özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yakın zamana kadar 1000 tane tenis oyuncusu burada 12 tane tenis kordunda yarışmalar düzenlendi uluslararası boyutta. Bisiklet yarışmaları devam ediyor. Plaj voleybolu yarışmaları devam ediyor. Yani değişik etkinliklere ortam sağlayan Erciyes'i sadece kış sporlarına özgü bir ortam sağlamak yerine hatırlanacağı üzere geçen sene 3 milyon 300 bin ziyaretçimiz olmuş idi. Her mevsimde Erciyes'in adeta sporun sporcunun merkezi olma yönünde değişik aktivite yer aldığı bir ortam olarak görülmesini sağlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz.
1: Kayseri Spor sezon öncesi Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 1-0'lık skorla kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince Talas Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye sokulması, iş yeri yakmaya teşebbüs. Olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu 3 kişi yakalanırken ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Samsun'a aile ziyaretine giden Kayseri ailenin bindiği teknenin alabora olması sonucunda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden 3 kişi Yeşilhisar'da toprağa verildi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
8: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişi hastanelere sevk edildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yaptığı CHP'ye veda ve yeni parti açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. CHP lideri ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplayacak. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel'in CHP'ye veda etmesi ve yeni parti hazırlığı hakkında yeni bir parti kuruluyorsa bize hayırlı olsun demek düşer dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında bazı yeni isimlerin ifadesine başvurulacak. Bu çerçevede Fatih Portakal ve Ece Üner, Feyza Altun'la Gökhan Özavuz ve Öykü Serter'in ifadelerinin alınması için adliyeye davet edecekleri bildirildi. Söz konusu isimlerin yürütülen soruşturma dosyası kapsamında ifadelerine başvurulacağı kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlatlarının mezuniyet sevincini paylaşan annelerin ve ailelerin kılık kıyafetleri üzerinden hedef alınmasına tepki göstererek, kimsenin inancı, kimliği, kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle küçümsenmesine, hedef gösterilmesine ve ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. ÖSYM 2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların ÖSYM aday işlemleri sistemindeki okul birinciliği bilgilerini ÖSYM'nin sitesinden kontrol etmeleri ve okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların bugün saat 16'ya kadar MEP e-okul sisteminden gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerektiğini vurguladı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kurallarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapıldı. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni bir uygulamaya başlandı. 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe konuk ettiği Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Milli santranççı Büyük Usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchifu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kuralların daha sonra FIBA Teknik Komisyonu tarafından

0: değerlendirildiği ve FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylandığı aktarıldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Son olarak Erzurumspor FK ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser Kayserispor ile anlaştığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Mabel Matiz'le karşınızda olacağız. Mabel Matiz, kimlikteki adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985'te Mersin'in Erdemli ilçesinde ev hanımı Maya Karaca'yla tır şoförü ve Kıbrıs gazisi Ali Karaca'nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu onu yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir.

Çocukluğu ve ilk gençliği boyunca ağırlıklı olarak 80'ler ve 90'lar Türkçe pop müziği dinleyen sanatçı, bu dönemlerde en çok dinlediği şarkı Sezen Aksu'nun Şinenay isimli parçası olmuştur. Lise 2. sınıftayken Yunus Emre'nin hayatını konu alan bir tiyatro oyununda başrol oynamış ve bu oyunun bir yıl süren hazırlık çalışmaları sayesinde kekemeliğini kontrol altına almayı öğrenmiştir. Matiz, üniversite öğrenimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden almıştır. İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirmiş ve 2005 yılında tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has'la birlikte akustik duo olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurmuştur.

Sanatçı ilk şarkılarını 2005'te yazmaya başlamıştır. Bunlardan en belirgin olanı 2007 yılında yazdığı ve sonradan ilk albümünün çıkış şarkısı olacak olan Araf'tadır. 2008'de dönemin aktif müzik platformu olan MySpace'te bir sayfa açarak gitar vokal olarak kaydettiği şarkılarının ilk demolarını burada anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Matiz adını gerçek kimliğini saklamak için kullanmış ve uzun süre sayfada kendi hakkında başka hiçbir bilgiye yer vermemiştir.

0: beni kordu.
1: Sanatçı 2008-2010 yıllarında 2 yıl boyunca diş hekimliği yapar. 2010 yazında hayatına yalnızca müzikle devam etmek isteğine emin olduğu bir gün mesleğini aniden bırakma kararı alır. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisansa başlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te yarıda bırakır.

Mabel Matiz, şarkılarına ilgi gösteren Engin Akıncı ile tanışarak ilk albümünün hazırlıklarına başlamış, bu kapsamda proje dahilinde Alper Gemici ve Alper Eniş ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir. Kendi adını taşıyan, Birhan Keskin ve Yalçın Tosun'a ait iki şiir dışında bütün söz ve müziklerinin sanatçıya ait olduğu 12 şarkılık ve akustik band temalı debut albümü 5 Mayıs 2011'de Esen Müzik'ten yayımlanmıştır. Sahne adıyla aynı attaki ilk albümü Mabel Matiz, 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıkmış ve bu albümde yer alan 5 şarkıya da klip çekmiştir.

Mabel Matiz'in bütün aranjmanları Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu'ya ait olan, Mete Özgencil ve Yıldız Tilbe'nin katkılarıyla hazırladığı ikinci albümü Yaşım Çocuk, 5 Ocak 2013'te piyasaya sürüldü. Albüm, Zor Değil, Aşk Yok Olmaktır, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ses getirmiş, birçok ödül almış ve Milliyet Sanat Dergisi okurları tarafından yılın albümü seçilmiştir. Sanatçının aynı yıl yayımlanan Aysel'in albümünde seslendirdiği Sultan Süleyman cover'ı, tüm zamanların en başarılı Türkçe cover yorumlarından biri olarak kabul edilmekte.

Matiz'in 4. stüdyo albümü Maya, 20 Haziran 2018'de Doğan Müzik ve Zoom Müzik tarafından yayınlandı. Albümün hazırlık aşaması 2 yıl sürerken, stüdyo kayıtları ise 1,5 yıllık bir zamana yayıldı. Albüm 21 şarkılık 2 CD'den oluştu. Sanatçı, 2020 yılının ilk aylarında 5. stüdyo albümünün hazırlıklarına başladı ve 16 Ekim 2020'de Toy adlı eserini yayımladı.

Mabel Matiz 2010'lu yıllarda Türk pop müziğinin dönüşümünde en önemli rollerden birini üstlenerek arayışının simgesi haline getirdiği müziği ve multidisipliner duruşuyla piyasa kurallarının yeniden yazılmasına büyük katkıda bulundu. Müziğinin birleştiriciliği ve ana akım müzikte açtığı yeni kulvar, onu kısa sürede toplumun bütün kesimleri tarafından dinlenen ve sevilen klasik bir sanatçı haline getirdi.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Mabel Matiz'le karşınızdaydı. Bir sonraki programımızda başka bir sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Piyasada gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı olduğu ürünleri arz edenlere 8.6 milyon lira idari para cezası kesileceğini duyurdu. Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk yarısında ihracatın artması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 57 ülkeye 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlik karşısında dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlayıp sağlanmayacağını yakından izleyeceklerini söyledi. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçek yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi 302,6 milyon dolarlık dış satımla sektörün lokomotifi olmayı sürdürüyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 22 kuruş, euro 52 lira 92 kuruş, gram altın 6214 lira, çeyrek altın 10186 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Danışmentliler Hükümdarı Melik Gazi'nin Pınarbaşı'ndaki türbesi için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesini yerinde inceledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında tarihi türbe ve çevresi aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ihya edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen takımlarımız var. Kaynaklarımızın yurt dışına gitmemesinin en önemli herhalde merkezlerinden birisi olsa gerek. Burada dün de Gençlik Spor Bakanımız aradı. Burayla ilgili olumlu haberler aldığını ve çok memnun olduğunu ifade etti. Desteklerinden dolayı da çok değerli Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bakanıma da özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yakın zamana kadar 1000 tane tenis oyuncusu burada 12 tane tenis kordunda yarışmalar düzenlendi uluslararası boyutta. Bisiklet yarışmaları devam ediyor. Plaj voleybolu yarışmaları devam ediyor. Yani değişik etkinliklere ortam sağlayan Erciyes'in sadece kış sporlarına özgü bir ortam sağlamak yerine hatırlanacağı üzere geçen sene 3 milyon 300 bin ziyaretçimiz olmuş idi. Her mevsimde Erciyes'in adeta sporcunun merkezi olma yönünde değişik aktiviteler Kayserilerin yer aldığı bir ortam olarak görülmesini sağlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz.
2: Kayseri Spor sezon öncesi Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 1-0'lık skorla kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince Talas Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye sokulması, iş yeri yakmaya teşebbüs olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu 3 kişi yakalanırken ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Samsun'a aile ziyaretine giden Kayseri ailenin bindiği teknenin alabora olması sonucunda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden 3 kişi Yeşilhisar'da toprağa verildi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Mardin'de Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
8: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişi hastanelere sevk edildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in dün yaptığı CHP'ye veda ve yeni parti açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. CHP lideri ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlatlarının mezuniyet sevincini paylaşan annelerin ve ailelerin kılık kıyafetleri üzerinden hedef alınmasına tepki göstererek, kimsenin inancı, kimliği, kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle küçümsenmesine, hedef gösterilmesine ve ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. ÖSYM 2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların ÖSYM aday işlemleri sistemindeki okul birinciliği bilgilerini ÖSYM'nin sitesinden kontrol etmeleri ve okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların bugün saat 16'ya kadar MEP e-okul sisteminden gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerektiğini vurguladı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kurallarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapıldı. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni bir uygulamaya başlandı. 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe konuk ettiği Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Milli santranççı Büyük Usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchi Fu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kuralların daha sonra FIBA Teknik Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylandığı aktarıldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Son olarak Erzurumspor FK ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser Kayserispor ile anlaştığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
4: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: serserinim.
1: Coğrafi iz başlıyor.
2: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri, Anadolu'nun ortasında sert iklimiyle bilinen bir şehir. Gecesi soğuk, gündüzü keskin, rüzgarı kuru, toprağı dirençli. İşte tam da bu yüzden Kayseri'de lezzetler yumuşak olmaz. Net olur, tok olur, karakterli olur. Ve bu karakterin en güçlü temsilcilerinden biri Kayseri pastırması. Pastırma, Kayseri'de sadece bir yiyecek değil, bir hazırlıktır, bir sabrın işidir. Kışa karşı alınmış bir tedbirdir. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanı eti saklamanın, korumanın, lezzetlendirerek yaşatmanın yollarını aradı. Tuzla tanışan et, zamanla dayanıklı hale geldi. Rüzgarla kurudu, baharatla kimlik kazandı. Ama her yerde pastırma yapılır. Kayseri pastırması başka olur. Çünkü bu pastırma Kayseri'nin havasında kurur. Kayseri'nin rüzgarında olgunlaşır. Kayseri ustasının elinde şekillenir. Bu şehirde pastırma yapımı saatle değil, takvimle ölçülür. Önce et seçilir, öyle her et olmaz. Doğal şartlarda yetişmiş, güçlü hayvanların yağsız, liftli, sağlam bölümleri ayrılır. Döşü, kontrfilesi, bonfilesi, her parça ayrı ayrı değerlendirilir. Et tuzla buluşur. Bu lezzetin değil, sabrın başlangıcıdır. Günlerce tuzda bekleyen et, zamana teslim edilir. Sonra yıkanır, dinlenir, askıya alınır. Ve işte burada Kayseri devreye girer. Gündüzle gece arasındaki sert sıcaklık farkı, düşük nem, kuru ve keskin rüzgar. Et, bu şehirde sadece kurutulmaz, terbiye edilir. Ardından çemen gelir. Ama bu, herhangi bir çemen değil. Kimyonun sıcaklığı, sarımsağın keskinliği, kırmızı biberin ateşi. Hepsi bir araya gelir ve etin üzerine örter. Bu çemen pastırmayı sadece tatlandırmaz. Onu korur, onu tanımlar. Kayseri sokaklarında bir evden çemen kokusu yükseliyorsa herkes bilir, pastırma oluyor. Bu koku sadece mutfağa değil, hafızaya siner. Osmanlı döneminde bu pastırma saray sofralarına girmiş. Ama asıl yeri Kayseri'nin eski evlerinin tam ortasıdır. Bayram sabahlarında, uzun yolculuklarda, misafir geldiğinde. Pastırma konduysa sofraya, ev sahibi en iyisini koymuş demektir. 2010 yılında coğrafi işaret alması bu yüzden sadece bir tescil değildir. Bu, Kayseri'ye ait olanın resmen tanınmasıdır. Çünkü Kayseri pastırması başka yerde yapılabilir. Ama aynısı olmaz. Aynı kokmaz. Aynı beklemez. Aynı sabrı taşımaz. Bir dilim pastırma aldığınızda sadece et yemezsiniz. Kayseri'nin rüzgarını, ustanın el izini, yüzyıllık bir geleneği tadarsınız. İşte bu yüzden Kayseri pastırması bir üründen daha fazlasıdır. O, bir şehrin lezzeti attığı imzadır. Burası coğrafiyiz. Bir sonraki programda, bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa, sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tehlikeli bir dünyada yaşadıklarını ve Amerikan ordusu için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İran'la süren savaşın maliyetinin 37.5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin öldüğü bilgisini paylaştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son birkaç gündür ABD ve İran arasında tırmanarak süren askeri gerilimden derin endişe duymaya devam ettiğini belirterek, taraflara çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı, bütçesinin İran Savaşı nedeniyle hızla tükendiğini ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün kongre üyelerine ek bütçe için baskı yapacağı öne sürüldü. ABD'nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın farklı eyaletlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'yi görevden alıp yerine Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mikhailo Drapati'yi atadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'e ait Bubiyan Adası'yla Ali Es Salem hava üssündeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeni saldırılarını İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Piyasada gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı olduğu ürünleri arz edenlere 8.6 milyon lira idari para cezası kesileceğini duyurdu. Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk yarısında ihracatın artması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 57 ülkeye 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlik karşısında dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlayıp sağlanmayacağını yakından izleyeceklerini söyledi. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçek yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi 302,6 milyon dolarlık dış satımla sektörün lokomotifi olmayı sürdürüyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 22 kuruş, euro 52 lira 92 kuruş, gram altın 6214 lira, çeyrek altın 10186 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 29, Akkışla, Bünyan, Sarız, Tomarza ve Özvatan 30, Felahiye ve İncesu 31, Yahyalı ve Develi 32, Yeşilhisar 34, Erciyes Kayak Merkezi ise 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 29, Sivas 30, Nevşehir 31, Kırşehir, Aksaray ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Bostancı Baba ve Zaviyesini konu alıyoruz. Kayseri'nin Küllü köyünde Kızılırmak kenarında bir türbesi bulunan Bostancı Baba, şehrin kadim velilerinden biridir. Onun hayatı hakkında kesin tarihi kayıtlar elimizde bulunmasa da, mezarı yıkılmış olsa da bir zamanlar var olan zaviyesi onun saygın bir veli olduğunu gösterir. Bugün türbesi köyün eski mezarlığı içinde yenilenmiş haliyle durmaktadır. Mezar taşlarında herhangi bir yazı olmasa da köylüler türbe çevresindeki geniş alanın Bostancı Baba'nın dergahına ait olduğunu ifade ederler. Zaviyesi Osmanlı döneminde 1500 ve 1584 tarihli vakıf tahrirlerinde Vakfı Zafiye Bostancı Çelebi olarak kayıtlıdır. Bu vakfın gelir kaynağı Ambar Viranı Mezrası ve Kızılırmak kenarındaki Boyalı Mezrası olarak gösterilmiştir. Esasen Ambar'daki büyük bir arazi Bostancı Çelebi Vakfı'na aitken son yıllarda yanlışlıkla başka vakıf arazileriyle birlikte maliye hazinesine kaydedilmiştir. Vakfın haklarını korumak için çaba gösteren Bayram Mazmanoğlu ne yazık ki başarılı olamamıştır ve günümüzde Küllü köyünde vakfa ait kayıtlı bir arazi kalmamıştır. Bostancı Baba'nın asıl adı Bahattin Çelebi'dir ve 13 veya 14. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Hacı Bektaşi Veli menkıbelerinde onun adı geçer. Rivayete göre Bostancı Baba sık sık Hızır Aleyhisselam ile buluşur. Bir gün Hacı Bektaşi Veli Kayseri'nin yukarı taraflarındaki Seykalan Kalesi'nin batısında Hızır Aleyhisselam ile birlikte dolaşırken bir kişinin kavun ektiğini görürler. Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'ye der: "Kardeş, bostandan bir kavun koparıp getir de yiyelim." Bahattin Çelebi tevazu ile yanıtlar: "Baş üstüne, inşallah olunca getiririm." Daha sonra bostanına giren Bahattin Çelebi yeni ektiği kavunların henüz mahsul verdiğini fark eder ve ikisini koparıp Hızır Aleyhisselam ile Hacı Bektaşi Veli'ye sunar. Bu himmet sayesinde Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'yi velilik mertebesine ulaştırır ve o tarihten sonra Bahattin Çelebi halk arasında Bostancı Baba olarak anılmaya başlar. Bostancı Baba gösterdiği kerametler ve ihmali olmayan manevi hayatıyla Kayseri'nin manevi tarihine adını yazdırmıştır. Zaviyesi ve vakfı yüzyıllar boyunca halk arasında saygı görmüş, köy ve çevresine manevi bir güç merkezi olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Danışmentliler Hükümdarı Melik Gazi'nin Pınarbaşı'ndaki türbesi için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesini yerinde inceledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında tarihi türbe ve çevresi aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ihya edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen takımlarımız var. Kaynaklarımızın yurt dışına gitmemesinin en önemli herhalde merkezlerinden birisi olsa gerek. Burada dün de Gençlik Spor Bakanımız aradı. Burayla ilgili olumlu haberler aldığını ve çok memnun olduğunu ifade etti. Desteklerinden dolayı da çok değerli Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bakanıma da özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yakın zamana kadar 1000 tane tenis oyuncusu burada 12 tane tenis kordunda yarışmalar düzenlendi uluslararası boyutta. Bisiklet yarışmaları devam ediyor. Plaj voleybolu yarışmaları devam ediyor. Yani değişik etkinliklere ortam sağlayan Erciyes'i sadece kış sporlarına özgü bir ortam sağlamak yerine hatırlanacağı üzere geçen sene 3 milyon 300 bin ziyaretçimiz olmuş idi. Her mevsimde Erciyes'in adeta sporun sporcunun merkezi olma yönünde değişik aktivitelerin yer aldığı bir ortam olarak görülmesini sağlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz.
1: Kayseri Spor sezon öncesi Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 1-0'lık skorla kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince Talas Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen genel güvenliğin tehlikeye sokulması, iş yeri yakmaya teşebbüs. Olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu 3 kişi yakalanırken ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Samsun'a aile ziyaretine giden Kayseri ailenin bindiği teknenin alabora olması sonucunda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden 3 kişi Yeşilhisar'da toprağa verildi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kurallarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapıldı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Milli santranççı Büyük Usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchi Fu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kuralların daha sonra FIBA Teknik Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylandığı aktarıldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Son olarak Erzurumspor FK ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser, Kayserispor ile anlaştığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
6: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1992'ye gideceğiz.

0: sakın ha aman, manava gidip de armutları tek tek elleme. Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım.
1: A.
0: Bir de Y'de.
1: Ye.
0: Yeah. Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

namaz etmek. Uzundan yanmıyor hakim bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni, sanki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer,

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

1 Ocak 1992. Araçlarda sürücünün ve ön koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu yürürlüğe girdi. 25 Ocak 1992. Tele10 yayın hayatına başladı. 1 Şubat 1992. Şırnak'ın Görmeç köyüne düşen çığda, köyde yerleşik bir taburdaki askerlerden ve köylülerden 97 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat 1992. İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 28 Şubat 1992. TRT İNT ve TRT Türk Avrasya adıyla küresel yayına başladı. 1 Mart 1992. İstanbul Kule dibindeki Neve Shalom sinagoguna bombalı saldırıda bulunuldu. 1 Mart 1992. Show TV yayın hayatına başladı.

Mart 1992. Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömür maden ocağında meydana gelen girizu patlamaları nedeniyle 263 madenci hayatını kaybetti. 13 Mart 1992. Erzincan'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonucu 653 kişi hayatını kaybederken 4000 kişi de yaralandı. 14 Nisan 1992. Özel Kuvvetler Komutanlığı kuruldu.

15 Mayıs 1992. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Taşdelen Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 28 asker hayatını kaybetti. 16 Mayıs 1992. Tarihi Galata Köprüsü yandı ve kullanılamaz hale geldi. 26 Mayıs 1992. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

17 Haziran 1992. Haliç'te yapılan Yeni Galata Köprüsü yapılan törenle hizmete açıldı. 18 Haziran 1992. 12 Eylül askeri yönetimince kapatılan siyasi partilerin tekrar açılmasına olanak tanıyan yasa Büyük Meclis'te kabul edildi. 26 Haziran 1992. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Yolaç köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 10 köylü hayatını kaybetti.

29 Temmuz 1992. Kıbrıs Harekatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eski CHP milletvekili olan emekli Or Amiral Kemal Kayacan, İstanbul'da dev sol militanları tarafından öldürüldü. 10 Ağustos 1992. Kars'a bağlı Ardahan ve Iğdır il yapıldı. Böylelikle il sayısı 76'ya yükseldi. 18-22 Ağustos 1992. Şırnak'ta devlet kurumlarına büyük bir silahlı saldırı başlatan PKK militanlarıyla kolluk kuvvetleri arasında 4 gün süren çatışma yaşandı. Çatışmalarda 85 PKK militanı öldürüldü, 253 militan tutuklandı, 22 sivil ise hayatını kaybetti.

30 Ağustos 1992. Hakkari'nin Şemdilli ilçesindeki Alan Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 17 asker hayatını kaybetti. 9 Eylül 1992. CHP tekrar açıldı. SYP'den ayrılan Denizli Milletvekili Deniz Baykal genel başkanlığa seçildi. 12 Eylül 1992. Hakkari'nin Şemdilli ilçesindeki Aktütün Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 22 asker hayatını kaybetti.

2 Ekim 1992. 250 bin TL'lik banknotlar tedavüle çıkarıldı. 4 Ekim 1992. Kanal 6 yayın hayatına başladı. 12 Ekim 1992. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı büyük bir sınır ötesi operasyonu başlattı. 20 Ekim 1992. Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü yakınlarında bir otobüsü durduran PKK militanları 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

4 Kasım 1992. 5000 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı. 8 Aralık 1992. Hükümetin Somali ve Bosna Hersek'te Umut Operasyonu adı altında görev yapacak olan Birleşmiş Milletler emrindeki güvenlik kuvvetlerine asker verme önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 26 Aralık 1992. Ankara-İstanbul arasında çalışacak olan elektrikli tren hizmete girdi. 28 Aralık 1992. Greenpeace Türkiye ofisi kuruldu ve faaliyetler başladı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Piyasada gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında 4704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı olduğu ürünleri arz edenlere 8.6 milyon lira idari para cezası kesileceğini duyurdu. Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk yarısında ihracatın artması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 57 ülkeye 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlik karşısında dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlayıp sağlanmayacağını yakından izleyeceklerini söyledi. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçek yağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi 302,6 milyon dolarlık dış satımla sektörün lokomotifi olmayı sürdürüyor. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün: dolar 47 lira 22 kuruş, euro 52 lira 92 kuruş, gram altın 6214 lira, çeyrek altın 10186 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
3: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık 16 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 29, Akkışla, Bünyan, Sarız, Tomarza ve Özvatan 30, Felahiye ve İncesu 31, Yahyalı ve Develi 32, Yeşilhisar 34, Erciyes Kayak Merkezi ise 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 29, Sivas 30, Nevşehir 31, Kırşehir, Aksaray ve Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Yerel Haber'i dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
8: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni partiye ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kurallarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapıldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Milli santrançı Büyük Usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchifu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kuralların daha sonra FIBA Teknik Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylandığı aktarıldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Son olarak Erzurumspor FK ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser Kayserispor ile anlaştığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Yayın tekrarı.
9: Canlı yayın başlıyor.
10: Efendim merhabalar. Sıcak bir Temmuz akşamı Kayseri'den herkese selamlar, sevgiler. Bugün Hayatımız Eğitim programı alışala geldiği gibi cuma günü değil, pazartesi günü oldu. Çünkü malum LGS sonuçları açıklandı ve bir tercih sürecinin içerisine girdik. Çok fazla geç kalmadan, tam tercih döneminin içerisinde, normal gidişatımızdan farklı olarak bu pazartesi Hasan Oğuz hocamla birlikte velilerimizi, öğrencilerimizi aydınlatalım istedik. Doğru bildiğimiz yanlışlardan, kafamızdaki soru işaretlerinden, bu tercih sürecinde ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamamız gerekiyordan bahsedelim istedik. Müsaadenizle ben Hasan Oğuz hocama bir hoş geldiniz diyeceğim. Siz kendisini daha önceden de hatırlayacaksınız. Yine LGS sürecini konuşmuştuk birlikte. Ne yaparız, ne yapmayız diye. Ama hemen kendisine mikrofonu vermeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Hasan Oğuz hocamın oğlu Mehmet bu sene Türkiye birincisi olan öğrencilerimizden birisi oldu. Bütün soruları tam doğru olarak cevaplayarak bizi Kayseri'de gururlandırdı. Tabii babasını nasıl gururlandırmıştır orasını bilmiyoruz ama biz bile bir Kayserili olarak bundan çok gurur duyduk. Allah başarılarını daim eylesin diyerekten tebriklerimizi direkt Hasan Oğuz hocama yönlendirmek istiyorum. Hocam hoş geldin.
11: Hoş bulduk Sayın Hocam.
10: Sefalar getirdin.
11: Teşekkürleriz.
10: Çok teşekkür ediyorum. Bir telefonunla kırmadın beni. Hemen bütün ekipmanınla, bilginle, tecrübenle buraya geldin. Ama bugün daha bir farklı oturuyorsundur burada diye düşünüyorum. Çünkü haklı bir gururu yaşıyorsun.
11: Teşekkür ederim hocam.
10: Hem kursundaki öğrencilerle birlikte hem de evdeki evladınla birlikte koskoca bir seneyi tamamladın. inişli, çıkışlı, stresli, güzel anlar yaşadın ama bugün emeğinin karşılığını aldığın bir zamana denk gelmiş oldu. Hem öğrencilerinizin bildiğim kadarıyla çok güzel başarıları var tam ilgi kursunda, hem de dediğiniz gibi kendi evladınız birinci olmuş oldu. Bundan da bahsedeceğiz ama önce sizi bir seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bir tanısınlar, hatırlasınlar. Hasan Oğuz kimdir?
11: Hocam öncelikle çocuğum için de yapmış olduğunuz övgülerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben Hasan Oğuz, fen bilgisi öğretmeniyim. Daha evvel İdeal Eğitim Kurumlarında hem müdür hem kuruculuk yaptım. Bundan sonraki süreçte Tam İlgi Eğitim Kurumlarında devam ederekten aynı sistem üzerine, aynı binamıza devam edeceğiz. Dediğiniz gibi öğrencilerimiz ve kendi çocuğumla dönem başından dönem sonuna kadar çok yoğun bir süreç gelişti. Şunu ben de ilk defa yaşadım. Biz bu zamana kadar hep eğitici olarak çocuklara bakarken baba olarak bakmak çok zormuş. Onu yaşadık. Her zaman söylerler ya, işte terzi kendi söküğünü dikemiyor diye. İşte biz de burada çocuklarımızı öğretmenlerimize emanet ederekten bu süreci tamamlamış olduk. Güzel, onur verici bir süreç yaşamış olduk. Mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de artık tercihle alakalı ve sonuçlarını beklediğimiz bir döneme girmiş olduk. İnşallah herkese hayırlısı olur diye düşünüyoruz.
10: İnşallah. Belli ki herkes üzerine düşeni yapmış hocam. Mehmet de üzerine düşeni yapmış. Buradan Mehmetciğim seni çok tebrik ediyorum. Aslan parçası, başarıların daim olsun inşallah. Siz bir hem baba olarak hem eğitmen olarak üzerine düşeni yapmışsınız. Hem ekibinizdeki arkadaşlarınız üzerine düşeni yapmışlar ki böyle puzzle parçaları gibi her şey birbirine oturmuş. Çünkü hiçbir zaman başarı tesadüfen gelen bir sonuç değildir hocam.
11: Evet.
10: Siz de bu parçaları çok güzel birleştirmişsiniz ve bugün haklı bir gurur yaşıyorsunuz. Sizinle birlikte ilimizden bir birinci çıktığı için biz de aynı gururu yaşıyoruz hocam.
11: Hocam bizim çocukla beraber 7 öğrenci toplamda birinci oldu. Hepsini tek tek tebrik ediyorum.
10: Kayseri'de bize birincilik yaşatan tüm öğrencilerimizi, tüm onların velilerini, öğretmenlerini biz de buradan tebrik ediyoruz. İl olarak hep böyle başarılara imza atmaya devam edelim inşallah.
11: İnşallah.
10: Kayseri Türkiye'de iddialı bir il bu anlamda, değil mi
11: evet
10: hocam?
11: Hocam her sene işte birinciler çıkıyor. Bu da Kayseri'nin başarılı olduğunu da gösteriyor. Artık sadece LGS değil, bununla beraber işte AYT, TYT'de, yani üniversite hazırlık gruplarına da birinciler ve derecelik öğrenciler Kayseri'den çıkıyor. Türkiye'nin bu yönde başarılı olan illerinden biri olmaya adayız ve devam ediyoruz bu noktada da.
10: Çok güzel. İnşallah da böyle devam etsin.
11: İnşallah.
10: Şimdi LGS geldi. LGS geliyor. LGS geçti derken şimdi aslında çok daha stresli bir dönemin içerisine girildi. Her zaman hem TYT, AYT sürecinde YKS ile giren öğrencilerimizin yaşadığı strestir ki bir anne olarak zamanında ben de yaşamıştım. Hem de LGS sürecindeki velilerin yaşadığı bir süreçtir. İyi ya da kötü öğrencimiz bir sonuç aldı. Tatmin olduk ya da olmadık. Artık elimizde bir veri var. Bu veriyle biz çocuğumuzun geleceği için en iyi adımı nasıl atacağız? Çocuğumuzu doğru, ona uygun bir liseye nasıl yerleştireceğiz? Hepimizin kafasındaki sorular bu. Bu işi en iyi bildiğini iddia eden insanlar dahi kendi çocukları mevzu bahis olduğunda pek çok bileşen söz konusu olduğu için kafalar karışıyor.
11: Evet.
10: İşte biz bugün bu kafa karışıklığına bir nebze de olsa böyle bir aydınlık oluşturalım diye sizi davet ettik hocam. Yavaş yavaş sürecin içerisine dalacağız. Zaman zaman ekrandan hocamız size bazı veriler paylaşacak. Neleri ne zaman yapmamız gerektiğiyle ilgili diyelim. Peki hocam, şimdi sorular o kadar fazla ki biz programdan önce de epey bir konuştuk aslında. Nereden başlamalı, hangi soru doğru, hangisi velilerin kafasında derken kendi kafamdaki veli olarak soruları yönlendirerek başlıyorum hocam. Şimdi bir nitelikli okul meselesi var. Nitelikli okul ne demektir? Diğer okullardan farkı nedir? Bunu bir açalım isterseniz hocam.
11: Hocam şöyle söyleyeyim. Nitelikli okul dediğimiz şey aslında merkezi yerleştirme ile alan okullar demek. Merkezi yerleştirme ne? Yani aslında nitelikli okul diye bir aradığınızda literatürde ya da atıyorum sistemde, tercihlerde böyle bir okul görmeyeceksiniz. Siz orada merkezi yerleştirme adı altında bir tercih listesi göreceksiniz. Bu da şu demek, çocukların LGS sınavından almış oldukları puanlara göre bir yerleştirme alanıdır burası. Yani öğrencimiz sınavdan kaç puan aldı, yüzdelik dilimi ne gibi değerlere bakarak bir yerleştirme yapılacak. Tabii bunu biz referans alırken her zaman bir önceki yılı veya daha önceki yılları referans alaraktan bir yerleştirme yaparız öğrencilerimize. Velilerimiz de böyle isterler. Çünkü orada okul başarı puanlarının bir örneği daha önceki yıldan vardır. Tercih edilme olasılıkları, yüzdelikleri vardır. Oraya göre bir okul yerleştirmesi yapılır.
10: Biraz sonra bahsedeceğiz. Bir yerel yerleştirmemiz var. Bir de merkezi yerleştirmemiz. Merkezi yerleştirme üzerine sayfayı açtığımızda bize listelenen okullara nitelikli okul diyoruz değil mi
11: evet.
10: hocam?
11: Yani merkezi de açtığımız okullar nitelikli okullardır tamamı. Ama burada tabii nitelikli kısmı merkezi olarak bakıldığında her okul var burada. Yani hem Anadolu Lisesi, hem Fen Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Liseleri gibi okulların tamamı bu listede çıkacak karşınıza. Orada şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor genelde. Nitelikli okul denilince akla sadece Fen Liseleri ve Anadolu Liseleriymiş gibi geliyor.
10: Evet.
11: Halbuki bunun yanında işte Sosyal Bilimler Lisesi, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri de bu okulların içerisinde.
10: Evet, biz bunu sisteme girdiğimizde zaten görmüş olacağız.
11: Evet,
10: bunun için ekstra
11: olacağız.
10: Bir çaba sarf etmemize gerek kalmıyor. Peki hocam, konuya girmişken aslında direkt merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme ifadelerini kullanmaya başladık. Bu ikisinin arasındaki fark nedir? Nasıl yapılır? Bu işin teknik anlamda detaylarını sizden öğrenelim.
11: Evet, hocam orada şöyle bir durumumuz var. Bir, işte merkezi ve yerel diye ayrılıyor ilk başta. Bu tercih sırasında da bu şekilde oluyor. Önemli olan şeylerden biri yerel yerleştirmedir. Zaten tercih sayfası açıldığında öğrenciye yerel yerleştirmede bir okul yazmadan bir merkezi yerleştirmeye geçiş yapamıyorsunuz. Kaldı ki yerel yerleştirmede de şöyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Çocuğun LGS puanına göre değil, okul başarı puanına göre bir yerleştirme yapıyorsunuz. Yani çocuk 100 üzerinden okul başarı puanı 90'dır, 100'dür, 80'dir, 70'dir. Bu okullara göre yerleştirme yapıyorsunuz. Ve karşınıza orada da 2 tane hatta 3 tane farklı durum çıkar yerel yerleştirmede. Bunlardan bir tanesi kendi alanımdaki okul, komşu alanımdaki okul ve alan dışı okul diye çıkar. Ben burada aslında biraz direkt olayı özet geçeyim. Genelde bu 5 tercih hakkında yapmış olduğumuz yerleştirmelerde ya da tercihlerde komşu alandan okul gelme ihtimali çok düşüktür. Şu şekilde düşük oluyor. Biz orada yerel yerleştirme yaparken genelde komşu alandaki okul istediğimizde daha iyi olanını istiyoruz.
10: Evet.
11: Ama orada mekanizma şu şekilde çalışıyor. Diyor ki ben diyor ilk tercihim diyor kendi evime yakın yerel yerleştirmedeki kendi alanımdaki okulları tercih edin diye söylüyor.
10: Adrese dayalı yani.
11: Adrese dayalı yeri tercih edin diye söylüyor. Bununla alakalı da durum şu şekilde. İlk önce hak kendi alanındaki yerden haktır. Örnek söyleyelim. A okulunu İşte ben 50 puanla 100 kişilik kontenjan olsun 50 puanla tercih ettim. Benim kendi alanımdaki okul. Siz 100 puanınız var ama benim o alanımdaki okulu tercih etmek istiyorsunuz. Siz de tercih ettiniz, ben de tercih ettim ama siz komşu alandan benim okulumu tercih ettiniz. Ben de kendi alanımla tercih ettim. Sizin puanınız 100, benimki 50. Ben yerleşirim, siz yerleşemezsiniz. Neden? Önceliğimiz yakınlık. Yani şu an sistemde yakınlık daha ön planda. Bundan dolayı genelde yani hatta neredeyse komşu alandan hiç diyecek kadar yerleştirme yapılmaz. Hep kendi alanından yerleştirmeler şeklinde çalışmalarımız olur hocam.
10: Peki bu yerel yerleştirmeyi yapmadan merkezi yerleştirmeyi zaten yapamıyoruz. Sistem
11: evet.
10: buna izin vermiyor. Yerel yerleştirmede kendi ilimizi, ilçemizi seçtiğimizde, kısacası bize yakın adresi seçtiğimizde önümüzde okullar açılıyor. Bu okulların içerisinden biz istediğimiz alanda olan okulları mı seçiyoruz? İşte Anadolu Lisesi de var benim alanımda, evet. Meslek Lisesi de var, işte proje okulları da var, proje imamatipler var. Burada nasıl biliyoruz, izliyoruz hocam?
11: Sayın hocam, orada da şöyle bir durum var. Şimdi bir defa alan noktasında diğer merkezi ve yerelde olduğu gibi Anadolu Lisesi, İmam Hatip, Meslek Lisesi gibi bölümler var. Buradan tercih yapmanız gerekiyor. 5 tercih hakkımız var. Biz kendi alanımızdan 5 tercihin 5'ini de yapabiliyoruz. Ama bazı şartları var. Buradaki şartlardan biri şu: aynı alandan en fazla 3 tercih yapabilirsiniz. Bu şu demek oluyor: siz kendi alanınızdan, kendi sisteminize çıktığında orada göreceksiniz bunları. Diyelim ki 5 tane Anadolu Lisesi çıktı size, görünüyor ekranınızdan. Burada en fazla 3'ünü tercih edebilirsiniz. 5 tercih hakkınız vardı ama 3'ünü tercih edebiliyorsunuz.
10: Aynı alandan 3'ünü
11: tercih edebiliyorsunuz. Aynı alandan 3'ünü tercih edebiliyorsunuz.
10: En fazla. 2 tane çıktı.
11: 2 tane çıktı, 2 tercih edersiniz.
10: Anladım.
11: 1 tercih çıktı, 1 tane tercih yapabilirsiniz. Ama bakın, tekrar ediyorum, kendi alanınızdan 5 tercih hakkınız var. 1 tane yapabilirsiniz. Bir tane yapıp geçebilirsiniz. Başka tercih yapmadan da bu işi bitirebilirsiniz.
10: Beşini doldurmak zorunda değiliz. Adrese dayalı okullardan birini seçtik.
11: Aynen öyle.
10: Ondan sonra merkezi yerleştirme yapmaya başlayabiliriz.
11: Evet. Burada anlatmam gereken birkaç nokta daha var. Şimdi bir tane kendi alanınızdan yaptınız Anadolu Lisesi. İkinci de yaptınız Anadolu Lisesi. Üçüncü de yaptınız Anadolu Lisesi. Şimdi dördüncü ve beşinci tercihlere mutlaka meslek veya imamatip liselerinden birini yapmak zorundasınız. Kendi alanınızdan devam edebilirsiniz. Diyelim ki 3 tane kendi alanınızdan Anadolu Lisesi yazdınız. 4. de yine de komşudan yazmak istiyorum dediniz. Yazamazsınız. Araya mutlaka bir tane kendi alanınızdan meslek lisesi koymak zorundasınız. Veya 1. tercih Anadolu Lisesi yaptınız kendi alanınızdan. 2. kendi alanınızdan Anadolu Lisesi yaptınız. 3. meslek yazıp 4. komşudan Anadolu Lisesi yazabilirsiniz. Anladım. Yani size şunu söylüyor. Diyor ki 5 tercihten eğer 4. tercih yapacaksanız, 3'ünü de aynı alandan yaptıysanız izin vermiyor.
10: Evet.
11: Komşuya da, komşu alandan da tercih yapacaksanız 4 ve 5'e yapabilirsiniz. İlk 3'e komşu alandan da tercih yapamazsınız.
10: Evet, yerel yerleştirmede ilk 3 mutlaka kendi alanımızdan.
11: İlk 3 kendi alanımızdan, komşuya geçeceksek 4'ü 5'i yapabiliriz. Ya 4'ü de kendi alanımdan yapıp 5'i komşudan yapabilirim.
10: Anladım.
11: Böyle bir durumumuz var hocam.
10: Anladım. En az 3.
11: Doğru. En az 3 değil. En az 3 aynı Anadolu Lisesi. Evet, komşu için.
10: Komşuya geçmeden kendi alanımdan en az 3 tercih yapabilmeliyim ki komşuya geçebileyim.
11: Ama kendi alanımı, ya ben yerel yerleştirme yapacağım, sadece kendi mahallemdeki bir tane Anadolu Lisesini istiyorum deseniz de tek tercih yapabilirsiniz.
10: Peki, yerel yerleştirmeden okulumuzu seçtik.
11: Evet.
10: Artık merkezi yerleştirme için sistem bize izin verdi. Şimdi bir elimizde puanlarımız var. Bir de yüzdelik dilimlerimiz var. Evet. Herkesin kafasındaki soru bu. Özellikle veliler geçmiş yıllardaki puanları açtığında, bu puana göre benim çocuğum şu okula giriyor diyebiliyor ya da buna bağlı olarak tercih yapabiliyor. Sonunda hüsran olabiliyor. Burada puanı ne kadar dikkate almalıyız? Evet. Esas dikkate almamız gereken yüzdelik dilim mi?
11: Hocam, ben ekrana da yansıtacağım birazdan.
10: Bir de şunu da sorayım hocam, girmişken sizi ben bölmeden siz hemen devam edin. Yüzdelik dilim de iki türlü gördüğüm kadarıyla. Bir il genelinde yüzdelik dilimimiz var, bir de Türkiye genelinde. Yanlış ifade etmiyorum değil mi hocam?
11: Doğru hocam.
10: Ve biz bu yüzdelik dilimleri nerelerde nasıl kullanacağız? Hangisini esas alacağız? Hangi tercihi yaparken?
11: Evet hocam. Şimdi ekrana da eğer yansıtabilirsek. Şimdi hocam, ekranımızda aslında bizim yıllardan beri, bu sistem geldiğinden beri eklediğimiz 2018'den bu zamana kadar gelen okulların puan durumları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları gibi hepsini yazdık. Harika. Ama tabii biz her zaman son yıla bakarak, biraz daha son yılı referans alaraktan yaparız ki o da şuradaki alandan bakarız. Okulların hocam dediğiniz gibi şurada yazan yüzdelik dilimleri, bu genel yüzdelik dilimleridir. Yani bu internetten araştırdığınızda, baktığınızda da ya da atıyorum tercih sistemlerinde verilen de, bunlar genel yüzdelik dilim sıralamasıdır. Puanlar da buradadır. Tabii ki puan ve yüzdelik dilim zaten birbirine paralel gider. Ama biz referans alırken yıllara göre, sınavın zorluk durumuna göre Yüzdelik dilim değişmese bile belki puan değişebilir. Yani şöyle söyleyebilirim. Örnek olarak gösterecek olursam, mesela şuraya baktığınız zaman ben Osman Ulubaş Fen Lisesi'ni referans olarak düşündüğümüzde, tamam, bakın 2025'te 0.63 yüzdelik dilimle 483 puanı varmış. Hı hı. 2024'te 0.53 yüzdelik dilimle, bakın yüzdelik dilim daha iyi, 0.53'e olmuş ama puan aynı.
10: Evet.
11: Yani burada bunlar bazen birbiriyle eşleşmeyebilir ama kendi yılı içerisinde bunlar paralellik arz eder.
10: Evet.
11: O yüzden biz geçen yıla bakarak bir referans alıp baktığımızda, biz şu yüzdelik dilime baktığınızda ve puana baktığınızda, aa benim puanım işte 475, tamam ben, bana Sümer Fen Lisesi geliyor diyebilirsiniz kendinizce ama gelmeyebilir. Yüzdelik dilime bakmamız gerekiyor. Yüzdelik dilim belki 475 puanınız var ama yüzdelik diliminiz 1.5 veya 2 olabilir.
10: Hı hı.
11: Buna göre değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bunun bir tık üstü daha var. O da şöyle bir durum. İl yüzdelik dilimleri.
10: Evet.
11: Yani burası genel yüzdelik dilim. Bir de il yüzdelik dilimleri var. Burada işin bir sırrı var. Bunun için şunu yapmamız gerekiyor. Bir defa Kayseri'de kaç öğrencinin sınava girdiğini bizim bilmemiz gerekiyor.
10: Evet. Aslında burada ben dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü bu çok nadir bilinen, çok az, evet, kişinin bildiği bir teknikten bahsedecek biraz sonra hocam. Çünkü biz program öncesinde konuştuk bununla ilgili. Aslında daha nitelikli ve doğru bir nokta atışı tercih yapmanın yolu tam şu an anlatılacak şeyden, evet, geçiyor. Eğer Kayseri içi tercih yapıyorsak, kesinlikle, diye de altını çizelim.
11: Kesinlikle hocam. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Şurası bizim genel yüzdelik dilimimiz, il yüzdelik dilimimiz değil. Şurada yazan ekrandaki bölümler genel yüzdelik dilim.
10: Evet.
11: Ben burada il yüzdelik dilimini baz almam gerekiyor bir defa. Kayseri'de şu an 19.900 öğrenci sınava girmiş. Bu ne demek? Elimde artık bir veri var. Kayseri'de giren öğrencilerin sayısı var. Evet. Ben il yüzdelik dilimini de biliyorsam, evet, biraz da matematik biliyorsam, bunları yüzdesini aldığımda öğrencimin tahmini, yani tahmin derken aslında neredeyse kesine yakın sırasını biliyorum demektir.
10: Mesela bir örnekle açıklayalım hocam.
11: Hocam şöyle söyleyelim. Ben hani uyduruyorum bunu kafadan. Şu an ezberime direkt matematiksel olarak yapmıyorum.
10: Kafamızdan.
11: Yani diyelim ki öğrencimizin %4'lük bir dilimi var. Ben diyorum ki 19.900 ile 4'ü çarpıp 100'e böldüğümde, yani özet olarak anlatıyorum, böldüğümde bana bir sıra çıkıyor. Diyor ki 112 atıyorum veya işte 1112 veya 1400 veya 900. Varsayalım 900 çıktığını, bilmiyorum direkt böyle kafadan attığım için. Bunu yeni kontenjan sırasına göre bakıyorum. Hocam oradan da bakarken hesaplayabilirsiniz. Yani ben tahminen attım ama. Yani
10: 19.900
11: çarpı 4 bölü 100.
10: Aynen, bölü 100 dediğimizde gelen 796 oldu hocam.
11: 796. Hocam bakın şuradan ben yukarıdan aşağı doğru ama yeni kontenjanda. Çünkü burada bazı kontenjanlarda değişiklik var. Mesela baktığınız zaman Kayseri Fen Lisesi 150 öğrenci alırken kontenjanını 120'ye çekmiş. Yani evet, 30 öğrenci daha azaltmış. Bakın, evet, şurada yine benzer bir durum var. Hacı Şükrü Baktır 40 öğrenci alırken 48'e çıkarmış. Hı. Diğerlerinde bir değişiklik yok. Yani burada yeni yüzdelik yeni kontenjana bakaraktan bakmamız gerekiyor. Kaç demiştiniz hocam sayıya biraz önce?
10: 796.
11: 796 hocam, bakın yukarıdan toplayarak aşağı doğru indiğimde,
10: evet,
11: şurası 800, yani şu kontenjanın toplamı, yani nereye kadar? İşte Nuh Mehmet Baldık Lisesi'ne kadar 858 öğrenci. Bir üstüne çıktığımda 708 öğrenci. Yani öğrenci,
10: evet,
11: Nuh Mehmet Baldök diye %4'se dilim, örnek söyledim tabii, ben bunu uydurarak söyledik. Hı hı. Nuh Mehmet Baldök diye okuluna kesinlikle girebilir diyoruz.
10: Evet.
11: Ama ne şartlarda? İşte burada şöyle bir olasılık devreye giriyor. Kayseri'de daha önde bu puanın, bu yüzdelik dilimin önünde olan öğrencilerin ne kadarı önden başka okullara gidecek? Mesela burada neler var? Nerelere gidebilir? İstanbul, Ankara, İzmir gibi farklı illerin daha yüksek puanlı okullarını tercih edip gidebilen öğrenciler oluyor her sene.
10: Evet.
11: Veya özel okullara gidebilen, burslu bir şekilde özel okullara gidebilen öğrenciler olabiliyor. Önden bir kayma yaşanıyor.
10: Evet.
11: Ama Kayseri çevre illerine göre büyük değil. Bu sefer de Nevşehir'den, Yozgat'tan, Sivas'tan, Niğde'den bu okullar iyi diye bu okulları tercih edip gelen öğrenci de olabiliyor. Evet. İşte bunun dengesi her sene değişir.
10: Evet.
11: Yani önden 500 öğrenci gider, 100 öğrenci gelebilir veya 400 öğrenci gelir, 50 öğrenci gider. Evet. Bunu bilemiyoruz. Bu tamamen velilerimizin kendi tercihi, o yılki tercihlerine göre belli olacak. O yüzden biz hep şunu söyleriz tercihlerde. Sana gelen sıralama neresi? Bal döktü. Yani sen bal döktüğünün içindesin şu an. O zaman üstten tercih yap mutlaka. Ama alttan da mutlaka tercih yap. Yani
10: çünkü kaç kişi gelecek, kaç kişi gidecek belli değil.
11: Belli değil.
10: Kontenjanın yüzde kaçının nerede olacağı belli değil. O yüzden biz bu işi yaparken
11: kesin çizgimizi çiziyoruz burada. Diyoruz ki burası bizim kesin çizgimiz. Bir aksilik, bir sıkıntı olmadığı müddetçe. Ama bunun üstü ve altı artık gelecek ve gideceklere bağlı olarak değişecek.
10: Evet.
11: Yani oradaki insanların eğilimine, tercihlerine göre değişecek. Buna bakıldığında siz burayı zaten bir defa tercih edin. Altını ve üstünü de mutlaka yazın. Yani şunu yapmayın. Burada asıl önemli noktalardan biri yine bu.
10: Evet.
11: Ya ben bal döktü kesin gelir ya burayı yazdım alttan da yazmayayım dediniz mesela. İyi de şu olursa diyelim ki dışarıdan çok fazla tercih oldu ve bu okul gelmedi. Sen de alttan tercih yapmadın. O zaman sen merkezi yerleştirme yani LGS puanıyla alan bir okula yerleşemeyeceksin. Gideceksin mahallendeki yerel yerleştirmeye yerleşmek zorunda kalacaksın. Diyeceksin ki ya tüh keşke Osmanlıbaşı'da alta yazsaydım. Osmanlıbaşı'nın kontenjanı doldu. Senin puanın o çocuklardan daha iyi olmasına rağmen bu sefer o okula da gidemeyebileceksin. Ha ek yerleştirmeler var, ek tercihler var. Onlar da illaki açılıyor ama bu sefer şuna kalıyorsun. 120-150 kontenjanın içine yerleştirme şansın varken acaba biri gidecek de ben de onun yerine boşluğu doldurabilecek miyim olasılığına bakacaksın.
10: Evet.
11: Yani olasılığınız 3'e 4'e 5'e düşüyor artık. Şimdi bu çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkabiliyor. O yüzden bizim velilere tavsiyemiz şu. Açıkta kalmamak için ve mümkünse ilk yerleştirmede yerleştir bir cebe at bakalım bu şeyi. Yani ben bir okul tamam cebimde olsun bir tanesi kesin garanti olsun da üstten yine ek yerleştirmelerde ben tercihte bulunayım. Gelirse gelir, açılırsa açılır, açılmazsa bu sefer mecburen daha alttaki bir okula gitmek zorunda kalabilirsiniz.
10: Evet.
11: Yani sıkıntı olabilir.
10: O yüzden bura tutuyor deyip tercihi orada
11: evet.
10: Kesmemekte fayda var.
11: Aynen öyle hocam.
10: Peki hocam yerel yerleştirme sonucu yaptığımız hesaplar tutmadı. Aşağıdan da yazdık ama aşağıdan yazdığımızda gelmedi. Çocuğumuz merkezi yerleştirmeyle yerleşemedi.
11: Merkezi yerleştirmeyle yerleşemediği zaman yerel edük kalıyor mecburen. Yerelde de bir şekilde zaten o okulların puanına göre yerleşme ihtimali yüksek oluyor. Olmaz ise yani hiçbir şekilde yerleşmezseniz en son tercihlerin sonunda yani ekstra tercih hakları oluyor biliyorsunuz sonrasında. O tercihlerden sonrasında il veya ilçe kuruluna düşüyor öğrenci. O kurul size bir okul buluyor yerleştiriyor.
10: Anladım. Peki hocam biraz önceki çizelgeyi tekrar ekrana alsak benim orada sormak istediklerim
11: evet.
10: var. Şimdi ilk 3 satırda yeşil ile onun altında sarılar var. Ortada mavi bir gördüğünüz üzere satır var. Siz burada okulları sanırım niteliklerine göre ayırdınız.
11: Evet.
10: Onların neler olduğundan bir bahsedelim.
11: Hocam şuradaki renklendirdiğim bölümler Kayseri merkezdeki fen liseleri. Şunlar
10: sarı olanlar.
11: Bunlar Anadolu liseleri. Bakın Sema Yazar'la bitmiyor aslında burada.
10: Evet.
11: Aslında bakın aşağı doğru indiğimizde bir de İncesu'da var.
10: Evet.
11: Yani harika. Böyle bir durum ama Anadolu liseleri genelde yukarıda kalan okullar. İşte şu renkte olanlar pembe görünüyor. Ekranda
10: evet,
11: nasıl görünüyor bilmiyorum. Bunlar İmam Hatip liseleri. Biraz daha soluk yeşil olanlar bunlar da ilçe fen liseleri. İki tane mavili kodladığımız sosyal bilimler lisesi var.
10: Evet.
11: Şu renkte olanlar da bunlar da daha çok meslek liseleri diye adlandırdığımız okullarımız.
10: Evet, açık soluk mavimsi olanlar ve ilk orada Sanırım küçük çalığın altında mıydı, Sami Yangın'ın altında mıydı?
11: Sami Yangın'ın altında.
10: Uzay ve havacılık, halk dilinde uçak lisesi diye geçen bir lisemiz var. Geçen sene %4'le kapatmış olan bir meslek, evet, lisesi. Son dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığımızın, meslek eğitimine verdiği önem sonucunda artık böyle nitelikli öğrencilerin merkezi yerleştirme ile gidebileceği bazı meslek liseleri oluştu. Hani eskiden tabiri caizse hiçbir yere gidemiyorsan meslek lisesine gitsin mantığından çıkarılıp nitelikli yüksek puanlar almış öğrencilerin de meslek liselerine yönlendirilmesiyle ilgili yapılmış bir projemiz var. Türkiye'de iki taneydi. Geçenlerde uçak lisemizin müdürü Sayın Hakan Yiğit Hocam, buradan selam ediyorum kendisine, konuştuk. Bursa'da da üçüncüsü açılıyor. Geçen sene %4'lük dilimle kapattı. Bu uçak lisesi dediğimiz uzay ve hava teknolojileri lisesiyle ilgili velilerimizin kafası çok karışık. Tercih etmeli miyiz? Tercih edersek bizi neler bekler gibi durumlar var. Ve yine oradaki listede göreceğimiz gibi bazı okulların 4 yıl olduğu, bazı okulların 5 yıl olduğu, ki mesela uçak lisesi de 5 yıl eğitim veren süreçler. Tercih ederken mutlaka bunlara da dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi uçak lisesiyle ilgili bu sene programdan önce de konuştuk. Sıralamaların yükseleceğiyle ilgili, tercih alanlarının yükseleceğiyle ilgili de bir takım görüşler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam?
11: Sayın hocam, ben geçen yıl bu okul açıldığında benim beklentim fen liselerinin altında olacağıydı bu okulun. Çünkü direkt Ankara'daki okullarla kıyasla, yani ilk açılan okul Ankara'da biliyorsunuz, uzun, evet, zamandır var. O okulun yüzdelik dilimi yanlış hatırlamıyorsam 0.90 küsuratlarda, 80'lerde falan diye biliyorum. İlk açıldığında 90 küsuratlardaydı. Sonra biraz daha yüzdelik dilimi düştü, yani başarısı arttı, yüksek nitelikli bir okul olarak diye biliyorum. Ona bakaraktan ben buradaki yüzdelik diliminin de çok iyi olacağını, çünkü Türkiye'de ikincisi olarak başlamıştı. Bunun ilk başta belki yeteri kadar bizler eğitimciler bunun belki yeteri kadar tanıtımını yapamadığımızı düşünüyorum. Çünkü meslek olarak bakıldığında işte teknolojinin de gelişmesiyle ülkemizin işte yeni yeni uçaklar yapması, yeni yeni jetler, roketler yapmasıyla alakalı buralara eleman yetiştiren bölümler gibi düşünüldüğünde bu bölümün, bu okulun çok ekstra popüler bir durumun olmasını bekliyordum. Ama Kayseri'de %4.38'lik bir dilimde kaldı. Ben bunun bu sene biraz daha bilinçli hale gelip daha yükseklere çıkacağı kanaatindeyim. Ama tabii burada bu benim kanaatim. Yani ben daha önce de daha iyi olduğunu düşünüyordum. Burada veli eğilimlerinin nasıl olacağını bilemiyorum. Velilerimiz tamamen kendi tercihlerine, kendi arzu ve isteklerine göre bunları yapıyorlar. Bu sonuçta bir meslek lisesi. İleride geleceğe dönük işte kariyer açısından iyi olacağı kanaatinde olduğumuz bir meslek lisesi. Yani genelde insanlar iş imkanı olarak bakarlar ya. Yani bu manada iş imkanı, ileriye dönük büyük umutlar vaat eden bir meslek lisesi.
10: Milli Savunma Bakanımızın, bakanlığımızın bizzat desteklediği, malzemelerini gönderdiği, helikopterlerin gönderildiği, çocuklara uygulama alanlarının açıldığı bir okul olduğunu belirtiyorum. Ve yine uçak lisesiyle ilgili detaylı bilgi isteyenler tabii oraya gidip oradaki müdürümüzden, müdür yardımcımızdan
11: mutlaka bunları almaları lazım.
10: Ancak daha önceki programlarımızda, hayatımızda, eğitim programımızda bununla ilgili Hakan Yiğit hocamın gelerek bizzat okulun sağladığı imkanları, eğitimleri anlattığı bir programımız da oldu. Bu anlamda tercih etmek isteyen insanlar pek çok noktadan bununla ilgili bilgi sahibi olabilirler diyelim. Sadece küçük bir nokta, benim küçük bir isteğim olacak. Buradan sayın yetkililerimize sesleniyoruz. Okulumuzun hali hazırda hala bir pansiyonu yok. Şehir dışından gelecek öğrencilerimiz için bununla ilgili hayırseverlerimizin, efendime söyleyeyim, Melikgazi Belediye Başkanımızın desteklerini beklediğimizi belirtelim buradan, minicik hemen iletmiş olalım. Tabii ki burada şeyi de konuşmak lazım. Daha önce yine programlarımızda meslek eğitimiyle ilgili tekstil lisemizin de merkezi yerleştirmeyle aldığını yine hatırlatırım. Öğrencilerimize çok büyük iş imkanları sağladıklarını, daha okurken sigortalarının yapılıp para kazanmaya başladıklarını belirtelim. O yüzden öğrencilerimizle ilgili tercih yaparken belirli noktalarda tıkanıp kalmayalım. Öğrencimizin ilgisine, eğilimine, yönelimine dair ve hayata bir meslek edinerek başlamasına dair de seçeneklerimizin olduğunu belirtelim diyorum hocam.
11: Evet. Buyurun hocam. Bununla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Bundan çok daha önceki tarihlerde şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. İtfaiyecilik bölümü diye bir bölüm açılmıştı.
10: Evet.
11: O zamanlarda yine Kayseri'de, yani Türkiye'de ilk üçüncüsüydü. Şimdi kaç oldu bilmiyorum. Takip etmedim ben son. Kayseri'de açılmıştı. Ve o zaman şöyle bir durumda yoktu. Bir itfaiye ile alakalı bir üniversitemiz de yoktu. Yani itfaiyeciliği bitiren. Genelde belediyeler ya da atıyorum işte devletin belli kurumları veya işte özel şirketler itfaiye ile alakalı dışarıdan sıradan birilerini alıp bunları eğitip kendileri yetiştiriyorlardı. Ama şimdi böyle bir bölüm çıkmıştı. Çok avantajlıydı. Evet. Ama veli tercihi yine hep akademik noktada, hep en iyisi olsun gibi düşündüğümüz için çocuklarımızla alakalı bu bölümleri tercih edilmedi. Belki biraz daha böyle yalın kalan okullardan, böyle az sade kalan ya da işte atıyorum çok tercih edilmeyen, kıymeti bilinmeyen okullardan diyebiliriz. Ki keza tekstille alakalı olan bu okulumuzda, ben de mesela daha önce gezmiştim okulumuzu, çok kıymetli, bizzat çocuklar orada eğitim alırken, yani fabrika şeklinde kurulmuş bir okul, bu şekilde çalışmaları oldu. Lakin işte istihdam noktasında genelde veliler işte 4 yıl 5 yıl sonrasındaki sürece baktıklarında istihdam noktasındaki süreci çok takip etmiyorlar. Bu öğrenciler bir yere yerleşti mi, ne iş yaptılar diye çok bilmedikleri için bu bölümleri tercih etmiyorlar. Ha tabii şu da var, veli ve öğrencinin isteği akademik manada bir çalışma yapıp, yani hemen bir meslek lisesi, bir meslek edinmeyle alakalı değil ama benim çocuğum 4 yıllık üniversite okusun, mühendis olsun, mimar olsun ya da doktor olsun, öğretmen olsun gibi tercihleri varsa, ki genelde böyle oluyor, Anadolu liselerini tercih ediyorlar. Ha bununla beraber artık İmam Hatip liseleri de var. Evet. Yani hem dini eğitim alıp hem de proje okulu gibi çalıştıkları için akademik yönde eğitim veren kurumlar da var. Yani zaten puanları da yıllara göre, duruma göre değişiyor. Mesela Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi geçen yıllara bakarak mesela iki kademe daha sıralamada üste çıkan okulumuzdan biri olmuş mesela. Yani bunlar önemli kriter, önemli verilerden diyebiliriz.
10: Peki hocam, sizin oğlunuz gibi yüksek sıralama yaptı. Şehir dışında okullar tercih edecek.
11: Evet.
10: Siz şimdi bununla ilgili Derya Deniz araştırdınız. Bununla ilgili tavsiyeleriniz ne olur?
11: Hocam şimdi şehir dışında okumak öncelikle bir defa öğrencinin karakteriyle alakalı olan bir durum. Çünkü oraya gittiğinde eğer siz kendiniz taşınmayacaksanız, yani evi, aileyi götürmeyecekseniz oraya, çocukların yurtlarda, pansiyonlarda veya yani o çok zor ama evlerde, kendi evlerinde kalacak bir durumun olması gerekiyor. Şimdi bunu her öğrenci yapamayabiliyor. Gurbet dediğimiz durumu her öğrenci yaşayamayabiliyor, bunu kaldıramayabiliyor. Bir defa öğrencinin yapısı burada çok önemli. Zaten bunu yapamayan öğrenciler de, ben dediğiniz gibi biraz araştırma yapınca, birkaç ay sonrasında okulu bırakıp memleketlerine döndüklerini ya da işte ailelerinin yanlarına taşındıklarını ya da ailenin işte baba işte Kayseri'de kalmış, anne ev tutmuşlar yanına gitmiş gibi durumların olduğunu gözlemledik. Çok şey olmuyor. Özellikle çocukların yapısı burada çok önemli. O yüzden ne kadar tam puan alsa da, o okullar ne kadar kıymetli olsa da, gidecekleri okullar çok değerli okullar olsa da, gittikleri okullarda çocuğun o ortama ayak uydurabilmesi, şehre ayak uydurabilmesi önem arz ediyor. Mesela ben İstanbul'a gidip işte Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi'ni gezdim, dolaştım, araştırdım, detaylandırdık. Yani bu okullar biliyorsunuz tam puanlanan okullar olduğu için öncelikle onların isimlerini söyledim. Baktığımızda yani bizim gönlümüzden oralar geçiyor ve ben tercihleri o okullara yaptım. Lakin kafamızda kocaman bir soru işareti var. Çünkü Anadolu'daki yaşam tarzıyla İstanbul'daki yaşam tarzı, hele bir de içe dönük bir aileyseniz, yani çok fazla sosyal değilseniz, oralara gittiğinizde biraz problem arz edebilir gibi görünüyor. Yani bu önemli. Çocuğunuzu farklı yönlerden kaybetme şansınız olabilir. Aile kültürünüzden kaynaklı olarak bahsediyorum. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Problem olabilir. Yani eğer toplumla alakalı, işte oradaki ayak uydurmaya noktasında sıkıntı yaşarsa çocuk, Kayseri'ye döndüğünde veya hayat tarzınızda farklılıklar yaşayabilirsiniz. Bunlar önemli şeyler. Çünkü bu yaş grubu öğrenciler, ergenlik dönemini yaşayan öğrenci grupları, anında duygusal anlamda yükselip anında düşebiliyorlar. Anında bir şeye sevip tutkunla bağlanıp anında vazgeçebiliyorlar. Bundan dolayı aslında biraz da aile kontrolüyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani takibin orada iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz durumda olan öğrenciler varsa şehir dışını çok tavsiye etmiyorum. Ama tamamen bu öğrenci ve aile durumunun yapısına bağlı olarak. Ha, bununla beraber okul başarısı dediğiniz zaman işler değişiyor. Mesela tabi burada okul reklamı yapıyormuş gibi olmalıyım ama ben gittiğimde en çok beğendiğim kısımlarını söylüyorum bu okulların özellikle. Hocam mesela İstanbul Erkek Lisesi Alman eğitimi veriyor. Alman müfredatını veriyor. Türk eğitimi de var tabi ama Alman müfredatı ağırlıklı gidiyor. Çocuk liseyi bitirdiğinde çok iyi bir Almancası, çok iyi bir İngilizcesi oluyor. Geçtim bu kısma, ya İngilizceyi burada da öğreniriz, Almancayı burada da veririz dedik. Ama dil eğitimi bu şekilde, yani eğitimi bu şekilde alıyorlar. Bunun dışında önemli olan noktalar, ben en azından cezbeden noktası bu oldu. Öğrenciler hocam liseyi bitirdikten sonra yurt dışındaki okullara istedikleri bölümleri tercih edebiliyorlar sınava girmeden. Yani bir AYT, TYT gibi bir sınava girmeden, Türkiye'de sınava girmeden oradaki okullardan birini ve istedikleri bölümleri tercih edebiliyorlar. Tabii orada da kendi okuldaki başarı puanlarına göre bir kriteri var ama bir AYT, TYT gibi bir üniversite sınavı gibi sınavları yok.
10: Evet.
11: Bu çok muazzam bir durum ve genelde de bu öğrenciler çok yüksek mertebelerde, çok iyi yerlerde iş imkanları bulup hayatlarını orada devam ediyorlar. İşin kötüsü ne ülkemiz için? Türkiye'ye dönmüyorlar. Yani
10: beyin göçü.
11: Beyin göçü dediğimiz şey orada çok ciddi manada yaşanıyor. Ve bu okullar Türkiye'nin en yüksek puanlı, en kaliteli, en nitelikli öğrencilerini alıyorlar.
10: Evet. Evet.
11: Böyle de bir durum var.
10: Maalesef. Yani kendi ülkem adına üzücü bir durum olduğunu düşünüyorum.
11: Ama hocam burada da şöyle işte, çocuğun tercihini düşünüyorsunuz, çocuğun istikbalini, kariyerini düşünüyorsunuz. O imkanları, yani bizim gibi Anadolu'da yaşayan insanların ulaşması çok mümkün olmayabilir.
10: Evet.
11: İşte orada ulaşacağı mertebeyi de düşününce ya da ulaşabileceği kariyeri, etiketi düşündüğünüz zaman da işin rengi biraz değişiyor. Yani hem duygusal davranıyorsunuz, hem milliyetçi duygularınız gelişiyor. Yani birçok şey karışık. Ben bu zamana kadar bunu hiç anlamıyordum. Diyordum ki ya ne var ya, çocuk full çekmiş, yazsın bu okulu gitsin. Daha ne olsun diyordum ama iş kendine döndüğünde bu sefer çok farklı duygular içine giriyorsunuz. Ya yazsa ya, kendi ülkesine hizmet etmeyip başka bir yere mi gider? İleride fikri değişir.
0: Yayın tekrarı.
12: 38 saniyede bugün.
13: Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kayseri-Malatya Karayolu Bünyan ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 ağır, 9 kişi yaralandı. Felahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden polis memuru Ergün Salik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye uğurlandı.
12: ...38 saniyede bugün.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
14: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel'e olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
15: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
14: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
16: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıt ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
14: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi pazarını 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
17: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
18: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kurallarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapıldı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları oynanan 11 karşılaşmayla başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Milli santranççı Büyük Usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchi Fu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kuralların daha sonra FIBA Teknik Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylandığı aktarıldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Son olarak Erzurumspor FK ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Benhur Keser Kayserispor ile anlaştığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bu hafta Türk rock grubu Vega ile karşınızdayız. Vega 1996'da gitarda Tuğrul Akyüz, klavyede Mert Koral ve vokalist

Deniz Özbey tarafından kuruldu. Akyüz ve Koral, İTÜ elektronik mühendisliğinden birbirlerini tanıyor ve 92'den beri İngilizce müzik yapıyorlardı. Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Deniz Özbey'in katılımıyla kendi şarkılarını yazmaya başlayan grubun kaydettiği Tamam Sustum şarkısı, Number One şirketinin kurucusu Murat Akat'ın dikkatini çekti ve Akat grubu yeni şarkılar yapmak için teşvik etti. Akat'ın prodüktörlüğünde Vega ilk albümü Tamam Sustum'u kaydetti ve 1999 yılında yayınladı.

Adını mavi ışık yayan Vega yıldızından alan Vega grubu, ikinci klibinin çekildiği Alışamadığım Yokluğuna da Vega'nın en bilinen eserlerinden biri oldu. 99 yılında Tuğrul Akyüz ve Deniz Özbey evlenmeye karar verdi. Grup, 2000 yılında yeni albümleri üzerinde çalışmaya başladı ve kayıtlar ise 2001 yılında yapıldı.

Vega 2002 yılının yazında ikinci albümü Tatlı Sert'i yayınladı. Albümün prodüktörlüğünü grubu Number One'dan alıp Universal'a bağlı olan kendi şirketi Projects'ten çıkaran Teoman yaptı. Ancak kendi projeleri nedeniyle albüm kayıtlarına fazla katkıda bulunamadı. Grup, albümün ilk konserini 2 Temmuz 2002'de H2000 Festivali'nde verdi. Ancak bu dönem Universal şirketinin yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle albüm sadece 5000 adet basılabilmiş ve bu albüm içinde bir tanıtım yapılamamıştı.

Tatlı Sert albümünün ilk klibi Bir Haber şarkısına çekildi. Bir sene sonra albüm bir remix CD ile Tatlı Sert 2 adıyla ancak yine kısıtlı sayıda piyasaya sürüldü. Albümdeki remixlerin çoğunda Serkan Höken'e imzası vardı. Bunun yanında Haluk Krosman da Desem de İnanma şarkısının Alaturka versiyonunu Deniz Özbey ile düzenledi. Bu dönemde Mert Koral gruptan ayrılmaya karar aldı ve Vega yoluna iki kişi olarak devam etti.

Grup 2004 yılını konserlerle geçirdi. Sene sonunda çekilen albümün ikinci klibi Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalıysa, müzik kanallarında sık sık yayınlanarak yaşadıkları şanssızlıklara rağmen grubu gündemde tutmayı başardı.

2005 yılında grup yeni şarkılarını konserlerinde de çalmaya başladı ve yıl sonunda 3. albümleri Hafif Müzik, yeni müzik şirketleri Sony BMG etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün ilk klip parçası Deniz Özbey'in Turul Akyüz'e yazdığı Serzenişte oldu. Daha sonra da Elimde Değil ve Hafif Müzik şarkıları kliplendirildi. Bu albümü yurt içinde birçok turne takip etti.

Rock and Coke 2006'da ve Devam festivallerinde sahne alan grup, 2008'de albümün turnesini sona erdirirken, sene sonuna doğru Tuğrul ve Deniz Akyüz çiftinin kızları Ceylin dünyaya geldi. Kızlarının doğumuyla müzik piyasasından biraz uzaklaşan grup, nadiren de olsa konser vermeye devam etti. Bu konserler 2015 yılına kadar çok nadir olarak devam etti.

2015 yılında Vega tekrar daha aktif bir konuma gelerek yeni albüm için çalışmalara başladı. 11 Eylül 2017'de yeni albüm Delinin Yıldızı dinleyicilere duyuruldu ve bir hafta sonra da yayınlandı. Albüm için 30 Eylül'de başlayan ve 11 konser olarak tasarlanan bir turne düzenlendi. Vega şu an için nadir de olsa konserlerine devam etmekte. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Vega grubunu konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel'e olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz. Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıt ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Bugün.
5: Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kayseri-Malatya Karayolu, Bünyan ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 ağır, 9 kişi yaralandı. Felahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden polis memuru Ergün Salik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye uğurlandı.
4: Bugün.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel'e olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıda ayrı, kartona ayrı, pet şişeye ayrı, naylona ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Yerel Haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. Hac kurallarının çekilişi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapıldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
4: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet terazisi başlıyor.
5: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Adalet Terazisi programındayız. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Her hafta alanında uzman hukukçularımızı ağırladığımız ve merak ettiğiniz konuları konuştuğumuz programımızın bugünkü konuğu hukukçu Cem Kaya bizlerle birlikte. Cem Bey nasılsınız? Hoş geldiniz.
6: Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum size.
6: Teşekkür ederiz davet ettiğiniz için.
5: Evet, şimdi biz bugün güvence hesabı ve esnaf kurye hakkında konuşacağız. Bu konuda eğer sizin de sorularınız olursa bize Instagram'dan Kayserim.net ve Kayseri'de son dakika hesaplarından, YouTube'dan yine Kayserim.net ve 91.8 Radyo Radar'dan bize yazabilirsiniz sorularınızı. Biz de Cem Bey'e iletiriz. Cem Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçelim.
6: Evet, ben Cem Kaya, avukatım. Aynı zamanda arabuluculuk, uzlaştırmacılık, tahkim hakemliği gibi avukatlıkla bağlantılı diğer işleri de yapıyorum ama kendimi avukat olarak tanıtıyorum. 12 yıllık avukatım. Kayseri'de kendime ait bürom var. Daha önce İstanbul Barosu'nda çalıştım, ruhsatımı oradan aldım. Ama 10 yıldır Kayseri'deyim. Kendi ofisimde avukatlık yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde.
5: Çok güzel, başarılarınızı diliyorum ben de. Şimdi güvence hesabı dedik. Benim hukuk hakkında

0: bir bilgim yok. O yüzden beni de aydınlatmış olacaksınız. Biraz size güzel sorular hazırladığımı düşünüyorum. Şimdi güvence hesabı tam olarak nedir? Güvence hesabı diyoruz ama biz bunu bilmiyoruz. Evet. Devletin bir kasası mı var yoksa bir sigorta şirketinin ortak bir havuzu mu, bu nedir?
1: Aslında tam olarak devletin bir kasası diyemeyiz. Çünkü güvence hesabı hepimizin zorunlu mali mesuliyet sigortası, yani trafik sigortası denilen, kısaca onun hukuki karşılığı zorunlu mali mesuliyet sigortasıdır. Primlerinin bir miktarı bir havuzda toplanıyor. Tıpkı işsizlik maaşının çalışanların sigorta primlerinden yapılan kesintilerle oluşturulduğu gibi düşünebiliriz bu sistemi. Bu havuzda sigorta, zorunlu mali mesuliyet sigortası olmayan araçların verdiği zararları bazı şartlar altında karşılıyor. Yani sigortası olmayan araçların mağduriyetini gidermek amacıyla kurulmuş, asıl hukuki ismi Türk Sigorta Rezurans Şirketi'dir ama güvence hesabı olarak geçiyor. Böyle bir fon diyebiliriz. Bunun hangi durumlarda zarar karşıladığını zaten ilerleyen aşamalarda detaylı olarak anlatacağız.
0: Evet, şimdi tam onu söyleyecektim. Hangi durumda biz bu sigortanın kapısını çalıyoruz? Yani şimdi hep duyuyoruz ya, işte plakası bilinmeyen çalınan araçlar, sigortasız araçlar, evet, hep bunları duyarız. Ama bunda hangi noktada sigortaya başvuruyoruz?
1: Burada bazı istisnalar var. Bir aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası yoksa bunun verdiği zararlarda güvence hesabı sorumludur. Bir araç çalıntıysa, fakat burada çalıntı noktasında şöyle bir istisna var: bütün çalıntı araçların zararını güvence hesabı karşılamaz. Çalıntı aracın normalde zorunlu mali mesuliyet sigortası da olabilir, ki çoğu zaman da vardır. Sizin kapınızın önünde duran aracı geldi, gece birisi çaldı ve gitti, birine çarptı, yaralanmasına ya da ölümüne sebep verdi. Şimdi bu durumda güvence hesabının zarardan sorumlu olabilmesi için aracınızın çalınmasında sizin araç sahibi olarak herhangi bir kusurunuzun olmaması gerekir. Yani herhangi bir kusurunuzda nasıl olabilir? Siz aracın kapısını açık bıraktıysanız, camlarını açık bıraktıysanız ya da anahtarı halka açık bir yerde, bir kafede, masanın üzerinde bırakıp gittiyseniz ve o anahtarla o araç çalınarak birine zarar verdiyse, bu durumda güvence hesabı sorumluluk kabul etmez.
0: Şimdi burada bir araya girebilir miyim? Evet. Mesela ben anahtarımı diyelim bir kafede unuttum.
1: Evet.
0: Sonra işte bunu bildirmem mi gerekiyor? Yani ben sorumlu değilim aslında. Orada unuttum ben çünkü.
1: Tabii ki öyle bir durumda zaten sizin sorumluluktan kurtulabilmeniz için olabildiğince erkel şekilde aracın çalındığını hem sigorta şirketinize hem de kolluk birimlerine bildirmeniz lazım. Çünkü güvence hesabının zarardan sorumlu olması için sizin aracın çalınmasında herhangi bir kusurunuzun olmaması lazım. Bu kusur durumu da direkt şu kusurdur, aracın çalınmasında araç sahibinin kusuru vardır ya da yoktur doğrudan denilemiyor. Her somut olayda bu farklı farklı mahkemelerce, hem ceza mahkemesince hem de işte tazminat davasında hukuk mahkemesince ayrı ayrı irdelenip sonucuna göre sorumluluk belirleniyor. Eğer ki siz aracın çalınmasından sorumluysanız, bu sefer şahsi tazminat konusunda da şahsi sorumluluğunuz doğacak ve sizin aracınızın zorunlu mali mesuliyet sigortasının sorumluluğu doğacak. Aksi takdirde siz sorumlu tutulamıyorsanız, dolayısıyla sigorta şirketiniz de sorumlu tutulamıyor, bu sefer güvence hesabı zarardan sorumlu hale geliyor.
0: Evet.
1: Bunun dışında evet, sigorta şirketinin sizin aracınızın zorunlu mali mesuliyet sigortasının iflas etmesi söz konusu olabilir, ki son yıllarda birkaç sefer iflas eden sigorta şirketleri oldu, mağduriyetlere de sebep oldu. Ya da ruhsatının iptal edilmesi. Ben henüz ruhsat iptal edilen bir şirket görmedim ama olabilir, kanunen mümkündür. Bu durumlarda da güvence hesabı vatandaşı mağdur etmemek için devreye girebiliyor.
0: Yani biz trafik sigortası yaptırdığımızda güvence hesabına da kayıt olmuş oluyoruz mu demek oluyor bu?
1: Kısmen evet, bazı durumlarda.
0: Yani güvence hesabı da şey,
1: hayır, ek bir şey yapmıyorsunuz. Zaten bu sigorta poliçesi için ödediğimiz rakamların içerisinde bir miktarda kesilerek o fona aktarılıyor. Yani bu fon aslında hepimizin yaptırdığı sigortalara istinaden oluşturulan bir fon.
0: Evet, peki güvence hesabı sadece sakatlık ve ölüm tazminatı mı öder, yoksa araçtaki maddi hasarda talep edebilir miyiz onlardan?
1: Genel olarak bedensel zararları karşılar, fakat biraz önce söylediğim sigorta şirketinin iflası veya ruhsatının iptal edilmesi hallerinde araçtaki maddi zararları da karşılıyor. Bunun dışında da biraz önce söylemeyi unuttuk. Sadece işte çalıntı ya da sigortası olmayan araçların değil, plakası tespit edilemeyen araçların verdiği zararlarda da sigorta şirketi sorumlu. Örneğin bir trafik kazasında yaralama oldu, fakat çarpan araç kaçtı ve gitti. Yapılan soruşturma ve kovuşturma neticesinde de aracın plakası ve sürücüsü tespit edilemedi. Bu durumda da güvence hesabına başvurulabilir.
0: Evet, şimdi de her yerde kamera var, illaki tespit edilir herhalde.
1: Yani çoğu yerde var ama bazen şehirler arası yollarda özellikle gece vakti olabilir. Aa. Bir trafik kazası meydana geldiğinde tespiti çok da mümkün olamayabiliyor.
0: Bu yine aklıma geldiği için soruyorum. Mesela o şehirler arası yolda ben çok hayvan görüyorum.
1: Evet.
0: Eziyorlar ve bırakıp gidiyorlar. Evet. Bu bunun içinde dahil olabiliyor mu? Yani o hayvanı alıp götürseler yine sigorta karşılıyor gibi masraflarına var mı?
1: Kendi mali mesuliyet sigortanız, yani zorunlu trafik sigortanız bu durumda hayvanın tedavi giderlerini de karşılayabiliyor. Ama güvence hesabının böyle bir sorumluluğu yok. Yani siz sigortası olmayan bir araçla bir hayvana çarptığınız takdirde bunu güvence hesabı karşılamaz.
0: Evet. Şimdi peki kazadan ne kadar süre sonra başvurmalıyız? Yani biz biraz böyle erin geç bir toplumuz açıkçası. İşte neyse yarın yaparım, yarın yaparım deyip erteleyebiliyoruz. Ne kadar sonra yapabiliriz?
1: Şimdi kanun genel istisnası, ki bizim hukukumuz bir kurallar bir de istisnalar bütünüdür. İstisnalar her zaman daha fazladır. Genel kanunda şöyle, kazanın olduğu tarihten itibaren 2 yıl, failin öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl, yani faili sonradan da öğrenmiş olabilirsiniz, ve her halükarda 10 yıl. Ama bunun bir istisnası daha var. Kaza neticesinde oluşan durum ceza kanunlarında öngörülen suçlardan birini de teşkil ediyorsa, bu durumda uzatılmış ceza zaman aşımı denilen bir kavram var. O devreye giriyor. O durumda da zaman aşımı süresi 8 yıl ve 15 yıl olarak değişiyor. Yani mağdur tarafın lehine bir düzenleme var burada. Bu konuda da şöyle bir yanlış bilinen durum var. Uzatılmış ceza zaman aşımından faydalanabilmek için şikayetçi olmak ya da şikayetiniz neticesinde zarar veren kişinin ceza alması şart değil. Yani şikayetçi olmamış olabilirsiniz. Ama eylem kanunlarımızda bir suç teşkil ediyorsa, ki bu durumlarda genelde bu taksirle yaralamaya sebebiyet olma suçunu teşkil eder. Sizin şikayetçi olmamış olmanız uzatılmış ceza zaman aşımından faydalanmanıza engel değildir. Şikayetçi olmasanız bile 8 yıllık ve birden fazla kişi yaralandı ya da bir ölüm meydana geldiyse 15 yıllık zaman aşımından faydalanarak güvence hesabına başvuru yapabilirsiniz. Burada da başvuru konusunda da şöyle bir durum var. Son düzenlemelerle, yani son düzenlemeler dediğim yaklaşık 2019 yılında oldu yanlış hatırlamıyorsam, sigorta şirketine ve güvence hesabına doğrudan dava açılamıyor. Öncesinde bir yazılı başvuru şartı var. Zararınızın tazmini için sigorta şirketi ya da güvence hesabına bir yazılı başvuru yapıyorsunuz. Bu başvuruda da kazaya ilişkin bütün elinizdeki doneleri sunuyorsunuz. Sağlık durumunuza, yaralanmanıza ilişkin tüm doneleri, epiksiz raporlarını, hastane kayıtlarını sunuyorsunuz. Erişkinler için engellilik raporu var. Onu almanız gerekiyor. Maliyet durumunuzu tespit etmek için onu sunuyorsunuz. Gelir durumunuza ilişkin belgeleri sunuyorsunuz. Varsa kaza tespit tutanağı, soruşturma dosyası, evrakları, bunların hepsini sunarak zararınızın giderilmesini talep ediyorsunuz. Karşı taraf 15 gün içerisinde başvurunuza olumlu bir cevap vermezse, hiç cevap vermezse ya da verdiği cevap sizin zararınızı karşılayabilecek nitelikte değilse, bu sefer siz bu yazılı başvuru şartını yerine getirmiş sayılıyorsunuz, fakat yine dava açamıyorsunuz. Bundan sonra da devreye zorunlu arabuluculuk başvurusu giriyor. Yazılı başvuru tamamlandıktan sonra zorunlu arabuluculuk sürecini de tamamlıyorsunuz. Orada da anlaşamazsanız, anlaşamadığınıza dair arabuluculuk son tutanağıyla birlikte bu sefer ticaret mahkemelerinde genelde davanızı açabiliyorsunuz.
0: Uzun bir süreç, evet. Yani anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi biz bir de şey düşünüyoruz. Bazı şeylere işte para vermek istemiyoruz. Bazen işte diyoruz ki ya gerek yok, ben de yaparım bu belgeleri, ben de toplarım diyoruz ama siz sayarken ben yoruldum bu belgeleri. Şimdi avukat tutmak zorunda mıyız?
1: Yani şöyle, bizim kanunumuzda avukat zorunluluğu bulunan haller sınırlıdır. Bunların dışında hiçbir dava için ya da hiçbir işlem için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ama avukat tutmamak çoğu zaman avukat tutmaktan daha pahalıya mal oluyor. Sonrasında tekrar bir avukatla o işi düzeltmek gerekebiliyor. Avukat tutma zorunluluğu olmasa da bütün hukuki süreçlerde, hatta hukuki süreçlerden önce önleyici bir hukuki yardım da almak gerekir. Sadece bir dava için değil, dava öncesinde bir davaya maruz kalmamak için de bir avukatla her zaman görüşmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bizim hukukumuzda usul esastan önce geliyor. Esastan haklı olsanız bile, yani dava konusu olayda haklı olsanız bile, usulü konularda yaptığınız hatalar sizi haksız çıkarır, borçlu çıkarır, çok daha fazla mağdur olmanıza sebep olabilir.
0: Yani ben şey biliyorum, dilekçede bir yeri yanlış yazsan ya da bir şey eklemesen olayla ilgili yine sen suçlu çıkabiliyorsun.
1: Tabii ki sadece yanlış yazmak, eklememek değil, süresinde yapılmayan şeylerin bile dönüşü o kadar imkansız ki. Yani süresinde bir delili bildirmezseniz, daha sonra o delil sizi %100 haklı çıkaracak bir delil olsa bile daha sonra bildirme hakkınızı kaybedersiniz. Bunların hepsi de işte takip işi ve usulü bilmek gerektiriyor. Yani şu an özellikle de yapay zeka konusunda görüyorsunuzdur. İşte yapay zekadan yazılan dilekçelerle davalar açılıyor. İlk zararlar da gelmeye başladı. Biz görüyoruz, ister istemez mesleki olarak takip ettiğimiz sayfalar aracılığıyla önümüze düşüyor. Yani yapay zekaya bir dilekçe yazdırmış, çok güzel olduğuna inanmış vatandaş, herhangi bir hukukçudan da teyit almadan onunla davasını açmış. Esas yönünden haklı olduğu davada çok yüksek karşı vekalet ücretleri, yargılama giderleri ödemek durumunda kalmış. Bu durumda tabii dönüp yapay zekanın kurucularına da rücu edemiyorsunuz. Bu sorumluluk tamamen size ait.
0: Evet, buradan da vatandaşlarımızı ve takipçilerimizi uyarmış olalım. Çok da güzel bir bilgi vermiş oldunuz. Peki hesaptan parayı alan vatandaşın parası daha sonra sigortasız araç sahibinden geri alınabilir mi?
1: Evet, kesinlikle. Şimdi güvence hesabı insanları sigorta yapmamaya sevk etmek için kurulmuş bir hesap değil. Kimse böyle bir düşünceye girmesin. Yani ben aracıma sigorta yaptırmasam da zaten güvence hesabı varmış, o karşılıyormuş, bana bir zararı dokunmayacak gibi düşünülmesin. Güvence hesabının buradaki amacı sanırım sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak zamanında düşünülerek kurulmuş. Ve zarar gören, yani olayda hiçbir kusuru olmadığı halde zarar gören kişinin zararını güvence hesabı karşılar, fakat sonrasında zararın asıl sorumlusuna rücu eder. Rücu etmek dediğimizde ya ödediği miktarı tekrar sorumlusundan talep etmektir. Yani sizin aracınızın verdiği zararı sigorta şirketi öder ama sonrasında sigorta yaptırmamış olmanız sebebiyle size kanunen rücu etme hakkı vardır. Bu trafik zorunlu mali mesuliyet sigortası olan araçlar için de bazı durumlarda geçerli olabilir. Yani mesela ehliyeti olmayan alkollü bir şahıs her ne kadar zorunlu mali mesuliyet sigortası, ihtiyari mali mesuliyet sigortası, kasko sigortası olsa bile verdiği zarardan tamamen sigortaları aracılığıyla kurtulamaz. Sigortalar karşı tarafa ödemesini yapar, fakat sonrasında kişiye rücu eder.
0: Şimdi şöyle biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Bir olay üzerinden gitmiş olsak. Şimdi bir tane genç çocuk var. Babasının arabasını alıyor ve sigortasının son günüydü. Babası da yaptırmadı. Evet. Sigortasız araçla yola çıktı. Hı-hı. Alkol de almış diyelim. Alkol sağlığa zararlıdır. Ve polisten de kaçtı. Hı-hı. Bayağı olaylar. Sonra bir de kaza yaptı. Bu durumda ne olur?
1: Bu durumda sigorta poliçesi o gün bittiği için zarardan sorumlu olmaz. Fakat güvence hesabı bu zararı poliçesiz sigorta kapsamında karşılar. Aynı zamanda araç sahibi şahsen de sorumludur. Kazaya sebebiyet veren çocuk, yani 18 yaşından büyük olduğunu varsayalım çocuk diyoruz ama kendisi de şahsen sorumludur. Burada zarar görenin bir seçimlik hakkı vardır. Yani bu davayı sadece güvence hesabına karşı da açabilir. Güvence hesabıyla birlikte araç sürücüsüne, araç sahibine, her üçüne ya da güvence hesabını açmaz, sadece araç sürücüsüne açar. Burada önemli olan zarar, yani biz hukukçular olarak şöyle bakarız. Muhatabımız ne kadar çok olursa dava sonucunda tahsilat yapabilme ihtimalimiz de o kadar artar. Yani bu durumda bir hukukçu olarak hem güvence hesabı, hem araç sahibi, hem araç sürücüsü üçüne birden açılabilir ki manevi zararlardan ne zorunlu mali mesuliyet sigortası ne de güvence hesabı sorumlu değil. Sadece maddi zararlardan, yani meslekte kazanma gücü kaybı deniliyordu önceden. O yönetmeliğe göre bir mağluliyet hesaplaması yapılıyordu. Bu da daha çok vatandaşın lehine bir hesaplamaydı. Fakat bunu sürekli değiştirdiler son dönemlerde. Yani defalarca değişti. Şu an erişkinler için sağlık yönetmeliğine göre bir rapor veriliyor. Bunda mağluliyet oranları daha düşük çıkıyor. Sigortalar sadece bunu karşılar. Manevi tazminattan sigortalar sorumlu değildir. Kasko poliçenizde ayrıca bir manevi tazminat klozu varsa manevi tazminatı o kloz dahilinde karşılar. Ama yoksa araç işleteni, yani araç sahibi ve sürücüsü manevi zarardan sorumludur.
0: Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum. Sigortayı biz sigorta yaptırıyoruz diyoruz. Bilmediğim için soruyorum yine. Trafik sigortası neleri kapsıyor?
1: Şimdi trafik sigortası her yıl karşıladığı limitler devlet tarafından belirleniyor. Yani A şirketiyle B şirketinde bu farklı değil. Her sene başında devlet tarafından belirlenen limitler dahilinde ödemeler yapar. Bedensel yaralamalar kaza başına ve kişi başına ayrı ayrı düzenlenmiştir. Yani kaza başına dediğimiz zaman bir kazada birden fazla insan yaralanabilir ya da vefat edebilir. 20 kişi de olabilir bu, 1 kişi de olabilir. Ama kaza başına limit sabittir. Yani kaza başına limit şu an 10 milyon TL ise, 20 kişi vefat ettiyse bu 10 milyon TL 20 kişi arasında paylaştırılır. 1 kişi vefat ettiyse yapılacak hesaplama dahilinde o 10 milyona kadar karşılanır. Yani doğrudan 10 milyon ödenecek anlamına gelmiyor. Bu da yanlış bilinen bir şey. Yaralama konusunda da öyle. Yaralama limiti de gene kaza başı ve kişi başı olarak ayrılmıştır. Sigorta poliçelerinde görülen yaralama klozları bir yaralama dahilinde doğrudan sigorta şirketinin yaralanana ödeyeceği rakam değildir. Bunun hesaplama yöntemi çok farklı. Bunu aktüerya bilir kişiler hesaplıyor. Kısaca da şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle yaralanan kişinin yaşı önemli. Bu yaş neden önemli? Çünkü bizim şu an güncel olarak kullanılan hesaplama yöntemimizde bir yaşam tablosu var. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yaşam süreleri belirlenmiş bu tabloya göre. Şu an kullandığımız TRH 2010 tablosu, bundan önce PMF 1931 tablosu kullanılıyordu. Bu TRH 2010 tablosunda yaralanan kişi 30 yaşındaysa bakiye ömrü bu tabloya göre farz-ı misal 75'tir. Yani 45 yıl daha yaşayacağı varsayılır. Bu 45 yılında 65 yaşına kadar olan kısmı aktif dönem, çalışma hayatında geçecek dönem, 65'ten sonra geçecek sürede pasif dönem, emeklilik dönemi olarak belirlenmiştir. Bu yaşayacağı süre ve mağluliyet oranı çok önemli tazminat hesaplamasında. Örneğin bir kişi %10 mağlul kaldıysa kaza sebebiyle her ay %10 daha az kazanacağı ya da kaza öncesinde kazandığı parayı kazanabilmek için %10 daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği varsayılarak bir hesaplama yapılıyor. Aylık geliri 50 bin liraysa %10 mağluliyet neticesinde her ay 5 bin lira daha az kazanacağı düşünülüyor. Bu 5 bin lira ortalama ömrü 45 yılsa 45 yılla çarpılıyor ay bazında. Kazadaki kusur oranına göre de tekrardan bir düşüm yapılıyor çıkan sonuçtan. Yani %50 kusurluysa çıkan rakam ikiye bölünüyor %50 olduğu için. Yarısını sigorta şirketi karşılıyor diyebiliriz. Gelir durumu da tabii burada önemli.
0: Evet. Peki yayının başında iflas etmesi durumu da olabilir demiştiniz. Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda ki son zamanlarda bunu çok fazla görüyoruz. Yani iflas durumlarını çok fazla görüyoruz. Vatandaşın mağduriyeti güvence hesabından nasıl gideriliyor?
1: Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda güvence hesabı sigorta şirketinin halefi olarak maddi zararları da karşılıyor. Yani araca verilen zararları. Normalde biraz önce anlattığımız gibi güvence hesabı sadece bedensel zararları, ölüm ve yaralama zararlarını karşılıyordu. Ama iflas durumunda istisna olarak araçta oluşan zararı da karşılıyor. Bunun için de gene bir sigorta şirketlerine maddi zararlı kazada yapılan başvuru gibi bir süreç yönetiliyor. Eksper ataması, işte tamirhane daha çok o işleri hallediyor. Neticesinde ödeme yapılıyor. Bu olmazsa gene arabuluculuk ve yazılı başvuru şartıyla da sigorta güvence hesabına başvurulabilir.
0: Evet, şimdi benim güvence hesabı ile ilgili sorularım bitti. Esnaf kurye konusuna geçmek istiyorum. Ama onun öncesinde güvence hesabı ile ilgili eklemek istedikleriniz varsa onları alabilirim.
1: Evet. Güvence hesabı dediğim gibi bir istisnadır. Aslında bütün araçların trafik sigortaları olması gerekir. Zaten adı o yüzden zorunlu mali mesuliyet sigortası. Fakat bunun uygulanmasından devlet sorumludur. Yani bir insan aracına sigorta yaptırmadıysa bu sigorta yapılmayan aracın verdiği zarardan üçüncü kişi, zarar gören kişinin mağdur edilmemesi gerekir. Bu sebeple kurulmuş bir fondur. Güvence hesabına başvuru yapmak çok bilinen bir yöntem değil. Son yıllarda biraz daha öğrenildi ama bunun öncesinde insanlar bir zarar gördüğü zaman karşı tarafın sigortası da yoksa zaten zararının giderilemeyeceğini düşünerek hak arama mücadelesine girmekten çekiniyordu. Fakat dediğimiz şartlar altında plakası tespit edilemeyen, çalınan ve çalınmasında araç sahibinin sorumluluğu bulunmayan ve mali mesuliyet sigortası yaptırmamış araçların verdiği zararlarda tıpkı sigorta şirketine başvurur gibi güvence hesabına da başvurularak ölüm sebebiyle ya da yaralanma sebebiyle oluşan zararların tazmini istenebilir. Burada da neredeyse sigorta şirketlerine karşı açılacak davalarda uygulanan kuralların hepsi geçerlidir. Birkaç istisnası vardır. Onun dışında aracın sigortası olmadığı için mağduriyetin giderilmez diye düşünülmesin. Güvence hesabı diye bir fon var.
0: Evet. Şimdi esnaf kuryeye geçelim. Esnaf kurye öncelikle ne demektir? Bunu açıklamanızı istiyorum. Sonrasında bu hukuken iş kanuna mı tabii yoksa borçlar hukukuna mı? Bunu da açıklamanızı istiyorum. Evet. Bir de neden onlara işçi diyemiyoruz?
1: Şimdi esnaf kuryelik yeni bir çalışma modeli. İş hayatı çok aktif, güncel, sürekli değişen, sürekli dönüşüm içerisinde olan bir sektör. Bu sektörde her gün yeni tanımlar, her gün yeni çalışma şekilleri çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Esnaf kuryelik de bunlardan biri. Son yıllarda da çok ciddi sayıda insanın kazancını sağladığı bir sektör haline geldi ve maalesef çok büyük hukuki sıkıntıları var. Çünkü bizim kanunlarımızda esnaf kuryelik düzenlenmiş bir kavram değil. Yani esnaf kurye diye bir tanım yok. Ki bizim iş kanunumuzda zaten birçok şeyin karşılığı yok. İş kanunu genel olarak Yargıtay kararlarıyla şekilleniyor. Yani iş kanunun her şeyi tanımlaması da mümkün değil. Yani bizim iş kanunumuzda mobbingin de tanımı yok. Ama mobbing şu an artık herkesin bildiği bir kavram. Esnaf kuryelikte tıpkı onun gibi şu an belki de milyonlarca kişinin geçimini sağladığı bir sektör. Tanım olarak da şöyle, esnaf kuryeler herhangi bir iş akdine bağlı olmaksızın kendi vergi levhaları dahilinde fatura keserek ve 4A sigorta kapsamında değil de 4B Bağkur kapsamında primlerini kendileri yatırarak çalışan, genelde de büyük platformlara, şu an isim verebiliyor muyuz? Platform ismi bilmiyorum ama muhtemelen herkes de anlamıştır,
0: evet,
1: yani.
0: Her yerde görüyoruz zaten.
1: Evet. Büyük platformların çatısı altında çalışan fakat işçi sayılmayan, maalesef sayılmayan çalışanlardır. Bu insanlar araçlarının yakıtlarından da sorumlu, Bağkur primlerinden de sorumlu, fatura kestiği için vergiden, muhasebeden, her şeyden sorumlu olduğu halde karşılığını sadece kendi günlük mesaileriyle çıkarmaya çalışıyorlar. Bu konuda büyük bir mağduriyet var. İlerleyen detaylarda zaten bunları daha çok, işleri de çok zor.
0: Şimdi bir dinleyenimiz yazmış, onu okuyayım. Konuyu da çok bölmek istemiyorum ama iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Günümüzde yıllarca süregelen mahkemeler sonucunda verilen kararlarda hem avukat gözü ile hem de vekili açısından soruyorum. Geç gelen adalet adalet midir? Cem Bey'in şahsi fikrini merak ediyorum demiş.
1: Evet, maalesef bu konu en az vatandaşlar kadar avukatlar da mağdur ediyor. Yani vatandaşlar bazen avukatlara kızıyor yargılamaların uzun sürmesi sebebiyle, ama avukatını suçlu görüyor. İşte avukat yüzünden bitmiyor gibi bir düşünce oluyor ama yani ben tüm meslektaşlarım adına şunu söyleyebilirim. Bir duruşma, bir dosya 10 yıl sürüyorsa bütün avukat arkadaşlar şunu ister: keşke her hafta üst üste duruşması yapılsa da biz bu işi 2 ayda bitirsek. Yani tüm avukatlar bunu kabul eder gerçekten.
0: Bunu herkes kabul eder.
1: Yani şimdi şöyle oluyor: bir duruşma yapılıyor, bir müzekkere cevabı gelmemiş oluyor, 3 ay 4 ay duruşma erteleniyor, sadece o müzekkere cevabının gelmesi bekleniyor. Bu işte hukukta biraz entegrasyonun, kurumlar arası entegrasyonun sağlanmasıyla biraz daha kısaltılabilir. Mesela şu an TAPU daireleriyle ilgili entegrasyon tamamlandı sayılır. TAPU'ya yazılan elektronik müzekkere çok kısa süre içerisinde cevaplanıyor. Ama tüm kurumlarda böyle bir çalışma olmadığı için gecikmeler yaşanıyor. İşte adli tatilimiz var 40 gün. O adli tatil öncesinde sonrasında zaten gene bir boşluklar oluyor. Ve ortalama bir dosyada yılda 4 duruşma falan yapabiliyoruz. Öyle olunca da yargılamalar maalesef gecikiyor. Bu yargılamaların gecikmesi bazen telafi edilebiliyor. Yargılama gecikmesinden dolayı oluşan vatandaşın zararı birkaç yolla. Şu an özellikle gündemde munzam zarar konusu var. Yani munzam zarar, yargılamanın gecikmesi neticesinde alacağınızın hükmedilmesi karşısında 10 yıl önce olan bir olayda ödediğiniz paranın güncel karşılığını alamayışınız diyebilirim. Yani yasal faiz ya da ticari faiz duruma göre işliyor ama bu faiz bile önceki ilk olay anında ödediğiniz paranın karşılığı olamayabiliyor. Munzam zarar da bunun daha farklı ekonomik parametrelerle hesaplanarak aradaki bakiye farkın, yani paranın güncel değerinin tahsis edilmesi için açılan davalar. Fakat şu an o konuda da Yargıtay kararları değişiyor, yeni bir konu olduğu için henüz bir fikir birliği oturmuş değil. Onun dışında önceden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla yargılamanın gecikmesi sebebiyle devletten bir tazminat alınıyordu. Sonra o değişti, artık Anayasa Mahkemesi nezdinde İnsan Hakları Komisyonu kuruldu. Oraya başvuru yapılıyor ve yargılamanın gecikmesi sebebiyle devlet taraflara bir tazminat ödüyor. Ne kadar bu zararın giderilmesinde etkili oluyor derseniz, o konuda fazla yorum yapmak istemiyorum.
0: Evet, biraz da biz sabırsızız herhalde. Hemen her şey olsun istiyoruz. Çok tüketiyoruz çünkü.
1: Yani biraz bazen insanların sabırsız davrandığı durumlar da oluyor. Bazı konularda yargının yapabileceği bir şey de yok. Yani bir mağduriyet raporunun alınabilmesi için, örneğin trafik kazasından bahsettik, kazanın, yaralamanın üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekiyor. Çünkü kalıcı mağluliyete bakıyor mahkeme. Kalıcı mağluliyette bir yıllık tedavi sürecinin sonunda kalan mağluliyettir. Yani kazadan bir hafta sonra gittiğinizde alacağınız raporla bir yıl sonra gittiğiniz rapor aynı değil. Kalıcı mağluliyet zararı ödenecekse kalıcı mağluliyet, yani mağluliyet durumunun kalıcı olup olmadığının tespiti gerekiyor. O da en az bir yıllık tedavi sonrasında belli oluyor. Bu durumda yargının yapabileceği bir şey yok. O bir yıl beklenmesi gerekiyor. Ama bazı konularda da ufak bürokrasi sebebiyle yaşanan gecikmeler ve düzeltilmesi de aslında çok da mümkün, çok da zor olmayan, özellikle de bizim ülkemiz UYAP ve E-Devlet konusunda gerçekten çok iyi.
0: Evet.
1: Hatta dünyada
0: herkes her şeye ulaşabiliyor.
1: Dünyada en iyi elektronik devlet sistemlerinin bizde olduğu söyleniyor. Gerçekten de birçok şeye E-Devlet'ten ulaşabiliyoruz. UYAP sistemimizde çoğu zaman takılmalar yaşasa da gerçekten iyi bir sistem. Bu sistemler varken bu gecikmeleri çok minimuma indirebiliriz. Meclisimizde bulunan milletvekillerinin de yaklaşık %25'i avukat aslında.
0: Evet.
1: Fakat bu konulara çok fazla vakıf olmuyorlar. Yani yargıdaki gecikmeler çok kolay giderilebilir şeyler. İnşallah ilerleyen zamanlarda elektronik
0: olacak.
1: Evet, elektronik sistemlerdeki gelişmelerle birlikte kısalacağını düşünüyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Dinleyicimize de ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi esnaflara tekrar geçelim.
1: Evet.
0: Esnaf kuryelere. Bir esnaf kurye kaza yaptığında bu iş kazası mıdır yoksa SGK ve tazminat süreçleri nasıl işler diye sormak istiyorum. Ama esnaf kuryeler de çok tehlikeli kullanıyorlar. Yani önüne kırıyorlar bir anda ya da kör noktandan geliyorlar, fark edemiyorsun, çarpsan yine sen mi suçlusun? Nasıl bu durum, nasıl ilerliyor?
1: Şimdi şöyle, bir esnaf kuryenin yaptığı kaza şu an iş kazası olarak doğrudan nitelenmiyor. Fakat bu konuyla ilgili çok yakın zamanda emekli SGK baş müfettişinin bir röportajı oldu. Kendisi de bu konudaki mağduriyetleri açıklayarak dedi ki, yani bir sürü milyonlarca esnaf kurye iş sözleşmesi gizlenerek, bağımsız tacirmiş gibi gösterilerek mağdur ediliyor. İş kazası durumunda oluşan mağluliyetine büyük platform karışmıyor şu an. Sen kendin bir bağımsız tacirsin, vergi açılışın var diyor. Fakat SGK baş müfettişi de bu konuda esnaf kuryelere SGK'ya başvurarak iş kazası tespitinde bulunmalarını tavsiye etti. Ben de şu an onu tavsiye ediyorum. Birkaç lehe Yargıtay kararı da var. Yani esnaf kuryenin geçirdiği kazayı iş kazası olarak görüp bağlı bulunduğu platformu sorumlu tutan kararlar da var. Fakat bir fikir birliği ve mevzuatta yasal bir düzenleme yok. Bunun ben ileride yapılacağını tahmin ediyorum ve bekliyorum. Birçok insan da bunu bekliyor. Çünkü ciddi anlamda bir mağduriyet söz konusu. Bu insanlar her ne kadar bağımsız tacir sayılsalar da, şimdi bir insan sırtında 30 kilo yükle platformun belirlediği rotada, platformun belirlediği sürede, platformun üniformasıyla, platformun arması motorunda olacak şekilde bir paketi, bir kargoyu belirli bir süre dahilinde bir yere yetiştirmek zorunda. Şimdi biz bu insana patron diyebilir miyiz?
0: Diyemeyiz.
1: Kendi işinin sahibi diyebilir miyiz?
0: Diyemeyiz.
1: Peki bu insan bağlı bulunduğu platforma göre işveren statüsünde, kendi işçisi değil. Ama ben bugün çalışmayacağım diyemiyor. İşte mesai saatlerini kendisi belirleyemiyor. Ya da gün içerisinde başkaca bir platform dışında bir kargo dağıtımı yapamıyor. Yani çocuğunu okuldan almak için ben işte bugün saat 2'de işi bırakacağım diyemiyor. GPS ile takip ediliyor platform tarafından.
0: Tam bir işçi aslında.
1: Tam bir işçi yani. Kestiği faturaların tamamı platforma kesiliyor. Yani burada bir bağımsız tacirden bahsetmek mümkün değil. Bu kişinin bütün çalışma şartlarını platform belirliyor, emir ve talimat altında. Fakat işte platformlar burada kendi işçilik maliyetlerini en aza düşürmek için böyle bir yöntem geliştirip işte Bağkur açılışı, vergi levhası açılışıyla bu insanları çalıştırıyorlar ve bir kaza durumunda da biz sorumlu değiliz, bizim işçimiz değil, işte bizim sadece iş ortağımız deyip arkalarına yaslanabiliyorlar. Burada açık bir şekilde muvazzaa var, kanunun arkasından dolanma var. Bu herkesin de farkında olduğu bir durum. Hizmet akdinin gizlenmesi söz konusu. Yani bu çalışan sayısı da çok ciddi anlamda arttı. Yakın zamanda bununla ilgili bir düzenlenme yapılacağını tahmin ediyoruz. Yani mantığın kabul etmediği şeyi hukuk da kabul etmeyecektir. Herkesin bildiği üzere bu insanlar kendileri bağımsız bir işletme sahibi gibi davranamıyorlar. Doğrudan emir ve talimat altında çalışıyorlar.
0: Evet, dediğiniz gibi şimdi bunun kıdem tazminatı, yıllık izni gibi durumlarda da hakları yok.
1: Tabii. Kıdem tazminatı hakları yok, yıllık izin hakları yok. Hafta tatilinde çalışırlarsa bunun karşılığını alamıyorlar. Onun dışında sendikal örgütlenme hakları yok. İş kazası ya da meslek hastalığı durumunda muhatapları yok. Yani bir kurye iş kazası geçirdi, bacağını kırdı. 3 ay bu insan maaş da alamayacak. Belki platform tarafından artık işte 3 ay boyunca sen çalışmazsan ben seninle daha devam edemem, yerine başka birini bulurum deyip işsiz de bırakılacak.
0: Evet, ortaklık bitirilecek gibi.
1: Tabii ortaklık tek taraflı olarak bitirilebiliyor. Ve bu durumda iş mahkemesine gidip işe iade davası da açamıyor. Fazla mesai de isteyemiyor. Kıdem tazminatı da isteyemiyor. İş kazası sebebiyle maddi manevi tazminat da isteyemiyor.
0: Çünkü işçi olarak görünmediği için.
1: Evet, işçi olarak görünmediği için. Ama dediğim gibi işte Yargıtay'ın birkaç istisnai durumu var. Bunun için ben şu an yürürlükteki mevzuatta doğrudan işçi görünmüyoruz, böyle bir düzenlenme yok, hakkımızı kimseden alamayız şeklinde düşünmesinler. Hem birkaç istisna karar var, hem de zaman aşımına uğramamak için başvurularını yapsınlar, davalarını açsınlar ve mevzuatın düzenlenmesini beklesinler tavsiyesinde bulunabilirim. Yani mevzuatın düzenlenmesi çok elzem. Bu konuda da kanun yapıcıların duyarsız kalamayacağını düşünüyorum. Burada önemli olan biraz önce saydığımız gibi çalışma saatlerini platformun belirlediğini ispat etsinler. Buna yarar doneleri biriktirsinler mutlaka. Yaptığı dağıtımların sadece platforma ait dağıtımlar olduğunu belgelesinler. Kestikleri faturaların sadece platforma kesildiğini, yani bir esnaf olarak başka hiç kimseye fatura kesmeden sadece platforma çalıştığını belgelesinler. Üniformalarının ve araçlarının platformun armasıyla, ismiyle olduğunu belgelesinler ve başvurularını yapmaktan çekinmesinler. Ya bir Yargıtay'da fikir birliği, genel kurul kararı, içtihatı birleştirme kararı dediğimiz yani klasik Yargıtay dairesi kararlarının daha üst seviyesinde bu kararlar arasındaki çelişkileri gideren en üst noktadaki bir kararla ya da mevzuat değişikliğiyle bu şu anki mağduriyetlerin giderileceğini düşünüyorum. En kötü ihtimalle her zaman olduğu gibi ülkemizde genelde kanunların açıklarını bir avukat meslektaşımız yargılamaların neticesinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Anayasa Mahkemesi'nden bir karar alarak gideriyor ve bunun sonrasında da mevzuatta karar doğrultusunda değişiklikler yapılıyor. Bu konuda da kaçınılmaz. Yani devlet, kanun yapıcılar bu konuda mağduriyeti giderecek çalışmalar yapmadığı halde Anayasa Mahkemesi'ne bir avukat arkadaşımız bu işi götürecek ve düzenleme gelecektir.
0: Evet, umarım da öyle olur. Gerçekten çalışması şartları da çok zor şartlar.
1: Evet. Şimdi, bir de şeyi atladık. Dediğiniz gibi kuryeler biraz hızlı kullanıyor. Bunun da sebebi gene çalışma şartları. Çünkü esnaf kurye olan arkadaşlar dediğim gibi tüm harcamalarından kendi sorumlu. Yani aracının vergisinden, tamirinden, yakıtından, kendi bağ kurumdan, muhasebesinden, her şeyden sorumlu olduğu için haliyle daha çok sayıda paket dağıtmak istiyor ki genelde dağıttığı, teslim ettiği paket üzerinden ücretlendirme alıyor, adet sayısına göre belirleniyor. Diğer yani platforma bağlı olmayan sigorta kapsamında çalışan, hizmet akdiyle çalışan kurye arkadaşlar da işveren baskısıyla, yani müşteri geç gelirse kötü yorum yapıyor, puanını düşürüyor. Onun yansıması da kuryeye oluyor. İnsanların sabırsızlığı ve platformların acımasızlığı kuryeleri hızlı ve trafik kurallarında biraz ihlal eder şekilde motor kullanmaya mecbur bırakıyor diyebiliriz.
0: Evet, ekstra dikkat edelim onlara lütfen. Çalışma şartları da gerçekten çok zor. Şimdi bu firma kuryenin sözleşmesini tek taraflı olarak uygulamaya kapatırsa, bunu bitirdiğinde kuryenin hangi hukuki yollarla bir yerlere başvurabilir?
1: Yani böyle bir durumda dediğimiz gibi işçi sayılmadıkları için doğrudan iş mahkemesine başvurmaları ve kıdem tazminatı, işe iade davası gibi haklarını aramaları şu an mümkün görünmüyor ama hizmet aktinin tespiti davası açabilirler. Yani hizmet tespiti olarak söyleniyor. İşçi olduklarını bu dava yoluyla mahkemeye ispat ettirdikten sonra işçilikten doğan alacaklarının tahsiline gidebilirler. Onun dışında firmayla yaptıkları sözleşmeler, platform firmayla yaptıkları sözleşmeler dahilinde bir hakları varsa, yani fesih kaynaklı ya da cezai şart gibi hakları varsa, sözleşmesinde yer alıyorsa ona dayanarak genel mahkemelerde, iş mahkemesi dışında genel mahkemelerde fesihten doğan zararlarını firmadan talep edebilirler. Ama öncelikle ben her zaman platform esnaf kuryelere esasen işçi olduklarının bilincinde olarak platformların sorumluluğuna bu şekilde yönelmelerini tavsiye ediyorum. Diğer türlü alacakları miktarlar da alacaklı olduklarını ispat etme yöntemleri de kendi aleyhlerine olacaktır. Yani işçi olarak görülmemeleri maddi olarak ve ispat açısından işlerini zorlaştıracaktır.
0: Evet. Peki şimdi bir esnaf kurye sigortasız bir aracın çarpması sonucu sakatlanırsa, sakat kalırsa güvence hesabından yararlanabilir mi? Yayının ilk başındaki konumuza tekrar dönmüş gibi olacağız.
1: Tabii güvence hesabından yararlanabilir. Güvence hesabı zarar gören kişinin statüsüne, mesleğine bakmıyor. O sadece bedensel olarak bir yaralanma var mı yok mu buna bakıyor. Fakat burada güvence hesabının her yıl belirlenen sigorta limitleri dahilinde olduğunu, sorumluluğunun bu dahiliyette olduğunu belirtelim. Bunu aşan kısım olabilir. Yani görülen zarar poliçe limitinin üstündeyse bu sefer güvence hesabının ödeyeceği rakamın üstü için yine platformun sorumluluğuna gidilmesi gerekir ya da zarar veren kişinin sorumluluğuna gidilmesi gerekir. Şu an mesela benim gündemde uğraştığım bir dosya var. Maalesef bu sabahtan beri konuştuğumuz bütün mağduriyetlerin toplandığı tek bir olay. Yani gece vakti çalınan bir araçla bir platforma bağlı olarak esnaf kurye modeliyle çalışan bir müvekkilime çarpıyor çalan arkadaş. Şimdi bu arkadaşın doğrudan araç sigortasına gitmesi mümkün değil araç çalıntı olduğu için. Ceza mahkemesi yargılamasında da aracın çalınmasında araç sahibinin kusurunun olmadığı tespit edildi. Bu sebeple aracın sigortasına ve araç sahibine sorumluluk yüklenemiyor. Platform sorumluluk kabul etmiyor. Çalışan değilsin sen, işçi değilsin, serbest çalışansın diye. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu çok ekstrem bir örnek. Zor denk gelecek bir şey ama sadece dediğimiz gibi aracın çalıntı olması önemli değil. Güvence hesabının sorumluluğu var. Sadece aracın çalınmasında kimin kusurunun olup olmadığının tespiti önemli. Güvence hesabı esnaf kuryenin geçirdiği kazadan şartlar mevcutsa sorumludur. Zaten orada dediğim gibi güvence hesabı kişinin mesleğine bakmıyor. Kişinin zarar görmesine bakıyor.
0: Evet. Peki şimdi esnaf kurye bir yayaya çarparsa, hep araç çarparsa diye konuşmuştuk. Siparişini tanıdığı o büyük marka bu kazadan sorumlu tutulabilir mi diye soracağım. Güldüğünüze göre herhalde tutulmuyor yine.
1: Yani şöyle, platformlar tabii ki sorumlu olduklarını doğrudan kabul etmiyorlar.
0: Evet.
1: Çünkü dediğimiz gibi platform motorlu kurye benim çalışanım değil. Hiçbir eyleminden, hiçbir zararından ben sorumlu değilim mantığıyla hareket ediyor. Her konuda böyle hareket ediyor. Zaten kendi bünyesinde sigortalı olarak kuruya çalıştırmayıp böyle bir yol bulmasının sebebi sorumluluklardan kaçınmak. Fakat bizim hukuk sistemimiz bunu böyle değerlendirmiyor. Şu an her ne kadar yasal mevzuat olmasa da adam çalıştıranın sorumluluğu dahilinde o platformun işi yapılırken gerçekleşen bir kaza. Tabii bu mesai saatlerinde içerisinde olması da önemli. Yani esnaf kurye gece kendi motoruyla gezerken yaptığı kaza ile mesai saatleri içerisinde platformun paketini teslim ederken yaptığı kaza farklı değerlendirilir. İş kazasında da bu böyledir. Sigortalı çalışsanız da şirketin size tahsis ettiği araçla şirketin işini yapmak üzere giderken kaza yaparsanız ayrı, mesai saati dışında akraba ziyaretine giderken kaza yaparsanız farklı değerlendirilir. Bu bağlamda platformun motoruyla, yani esnaf kuryenin kullandığı motorla bir kaza olması durumunda yaralanan yayaların hem sigorta şirketine hem de platform şirkete hukuki olarak başvurmaları mümkün.
0: Evet. Peki kaza anında tutanak tutarken veya sözleşme imzalarken yapılan en büyük hatalar nelerdir?
1: Trafik kazası gerçekleştiğinde genelde insanlar polisi aramak istiyor. Fakat polis yaralama olmadığı takdirde ve çok büyük bir kaza olup da trafiğin akışına engel olunmadığı halde gelmiyor. Gelmesi de aslında gerekmiyor. Taraflar kendi tutanaklarını kendileri düzenleyebilir. Bu tutanaklar biliyorsunuz genelde sigorta poliçesiyle evet, birlikte bir nüsha verilir. Fakat siz de o nüshayı başka yerden de temin edebilirsiniz. Ayrıca E-Devlet'te de dijital ortamda da kaza tespit tutanağı var.
0: Evet,
1: bu da çok önemli. Evet, kaza tespit tutanağını düzenlemezseniz ve kaza anında araçları yerinden oynatmadan gerekli fotoğrafları, videoları çekmezseniz sigorta ya da kasko şirketlerinin de ödeme yapmaktan kaçınması mümkün olabilir. Çünkü bazen sigorta şirketlerine karşı da hileye başvurulabiliyor. Yani aslında kendi kusuruyla bir kaza yapmıştır. Fakat kazayı başka bir şekilde, bir tanıdığının aracını işte kaza yapılan yerine yanaştırarak fotoğraf çekip sigortadan talep edebilir. Çünkü diğer türlü kendi kusuru olduğu için ödeme alamayacaktır gibi. Bu sebeple tutanağı iki tarafın karşılıklı olarak imzalaması lazım. Bir kroki çizilmesi lazım olay yerine ait. Tarafların kendi olaya ilişkin beyanlarını anlattıkları kısımda karşı tarafın o anki baskısından etkilenmeden kazanın nasıl olduğunu kendi görüşleriyle izah etmesi önemli. Onun dışında tutanakların mutlaka imzalanması lazım. Dikkat edilmesi gereken konular bunlar.
0: Bunlar da çok önemli. Şimdi ben şunu da aklıma geldi. Trafikte kavgaları da çok fazla görüyoruz biz kaza dışında. Mesela birisi geldi işte kavga ederken camını indirmediği için camını kırdı. Bunu da trafik sigortası veya kasko karşılar mı?
1: Hayır. O mala zarar verme suçunu oluşturur.
0: Direkt davalık oluyoruz.
1: Tabii. Yani kaza neticesinde oluşan zarar sigorta şirketinin kapsamında olabilmesi için dediğimiz gibi kaza neticesinde olması lazım. Kaza taksirli bir eylemdir. Yani bilinçli olarak verilen zarar taksir değildir. Kasttır. Yani bir şahıs gelip kendi aracıyla sizin aracınıza kasten çarparsa bu durumun tespit edilmesi halinde de o aracın sigortası ve kaskosu ödeme yapmaz. Yani kasıt varsa burada olay artık kazadan çıkar bir suç teşkil eder. Mala zarar verme suçu oluşur. Sigorta ve kasko sorumlu olmaz. Şahsi sorumluluk söz konusu olur. Hukuki anlamda zararın giderilmesi anlamında ve cezai anlamda mala zarar verme suçundan yargılanması söz konusu olabilir.
0: Evet, Cem Bey ben çok teşekkür ederim. Ben benim sorularımın ederim. Sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa onları da alıp programı bitirebiliriz.
1: Tamamdır. Esnaf kurye konusunda baştan bir toparlamak gerekirse şu anki hukuki mevzuatımızda esnaf kuryeler maalesef işçi olarak görülmüyor. Bu konuda bir mevzuat düzenlenmesi ilerleyen süreçlerde muhtemelen yapılacaktır. Fakat şu an esnaf kuryeler bir mağduriyet durumunda, yani bir trafik kazası gibi durumlarda işçi görülmüyorum diyerek zararı sineye çekmesinler. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu kazanın iş kazası olarak tespit edilmesi için mutlaka başvurularını yapsınlar. İş mahkemelerinde bağlı oldukları, bağlı olarak çalıştıkları platformlara karşı tıpkı bir işverenmiş gibi zararların giderilmesi için davacı bulunsunlar. Bu davaları açarken de dediğim gibi önemli olan burada çalışma şartlarının aslında bir işçilik olduğunun, fakat buradaki hizmet akdinin gizlenerek iş ortağı gibi gösterildiğinin ispatı önemli. Yargıtay da bu noktalara özellikle vurgu yapıyor. Bunun ispatı da dediğim gibi çalışma saatlerinin platform tarafından belirlendiğinin, rotalarının platform tarafından belirlendiğinin ve takip edildiğinin, platformla yaptıkları sözleşmelerin içeriğinin, bu sözleşmelerde platform dışında herhangi bir şirketin ya da şahsın kargosunu dağıtmalarının fesih sebebi olduğunun belirtilmesi bile tek başına aslında hizmet aktiyle çalıştıklarının ispatıdır. Öncelikle sosyal güvenlik kurumlarına başvurular yapılarak hizmet tespiti ve iş kazası tespiti talep edilebilir. Akabinde iş mahkemesine davalar açılarak mevzuat düzenlenmesinin de bu dava sürecinde çıkması beklenebilir.
0: Evet, bu da gerçekten çok önemli bir bilgiydi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, çünkü zaman aşımı da söz konusu olabilir. Aksi halde mevzuat düzenlenmesi beklenirken zaman aşımına uğrarsa gelen düzenlemede kuryenin bir zarar giderilmesine sebebiyet vermeyecektir.
0: Evet, inşallah onlar için de güzel şeyler çıkar. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Çok sağ olun. Adalet Terazi programının bugünlük sonuna geldik. Hukukçu Cem Kaya bizlerle birlikteydi. Güvence hesabı ve esnaf kuryeler hakkında konuştuk. Çok önemli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Adalet Terazisi sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Melik Gazi Müftülüğü Ervas Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Bir kere öncelikle Ervas Spor Okulları'nı açarken 50. Ervas'ı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Ervas yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
0: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
0: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Yerel Haber'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
0: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Ervas Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Bir kere öncelikle Ervas Spor Okulları'nı açarken 50. Ervas'ı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Ervas yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
0: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin

0: geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Kocasinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
5: Bu pazar yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir inşaatın temel harfiyatı sırasından tamamen tesadüfi olarak çıkan bu muhteşem lahitin hikayesini hiç duydunuz mu?
6: Herakles, Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından. Herakles, Latinlerin ve bizlerin daha çok bildiği şekliyle Herkül, Yunanistan'ın en kutsal dağı Olympus'un bulutlarla kaplı zirvesi, 12 Olimpos tanrısının da yurduydu. Antik Yunan'da tanrılar tıpkı insanlar gibi tasvir edilirdi. Öyle ki insanlar gibi yemek yerler, içerler, sevinirler, üzülürler, öfkelenirler, eğlenirler, evlenirler, aile kurarlar, hatta birbirlerini kıskanırlar, birbirlerini çekiştirip dedikodu yaparlardı. Her yönleriyle tıpkı insan gibiydiler. Bir farkla ölümsüzdüler. Belki de onları insanlardan ayıran en önemli fark ölümsüzlükleriydi. Aslında Yunan tanrıları varoluş şekillerini ve neredeyse sahip oldukları tüm özelliklerini birebir Sümerler, Babiller ve eski Mısır'dan almışlardı. Antik Yunan döneminde Olympus Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde yaşayan soylu ve asil sınıflar Olympus Dağı'nın tamamen bir panteon yani tapınak alanı haline gelmesiyle buralardan Atina düzlüklerine inmek zorunda kalmaları sonucu diğer sınıflarla bir arada yaşamaya başlamaları aslında demokrasinin de ilk temelleriydi. Üç tanrı Olimpos'un asıl kraliyet ailesini oluşturur. Tanrıların kralı Zeus, eşi ve evlilik tanrıçası kıskanç Hera, Zeus ve Hera'nın evliliğinden doğan tanrıça Athena. Zeus'un kaçamakları da olur. Gayri resmi evliliklerinden gayri meşru çocukları da olur. Zeus'un bir ölümlü prenses olan Alkmen ile olan kaçamağından dünyaya gelen Herakles yani Herkül işte bu yüzden ölümlüdür ve bundan dolayı da yarı tanrıdır. Kıskançlığı çılgınlık düzeyinde olan Zeus'un eşi Hera bu gayri meşru ilişkiyi öğrenir öğrenmez Herakles'i öldürmek için beşiğine iki yılan yollasa da bebek Herakles ikisini de kolaylıkla öldürür. Ancak Hera'nın Herakles ile uğraşması ömrü boyunca hiç bitmez. Herakles Hera tarafından sürekli büyülere maruz kalır, türlü hastalıklar musallat olur. En sonunda da çılgına dönen Herakles geçirdiği bir cinnet anında kendi ailesini tamamen katleder. Daha sonra yaptıklarının farkına varsa da iş işte çoktan geçmiştir. Yaptıklarından kendini affedebilmesi için Delfiyo bilicisine başvurur. Bilici ona suçlarından ve tüm günahlarından arınması ve ölümsüzlüğe ulaşması için Miken kralı Eurystheus'a gidip uzun bir süre onun hizmetine girmesi ve kralın her istediğini de yerine getirmesi gerektiğini söyler. Eurystheus ise Herakles'ten 12 iş yapmasını ister. İşte buna kaynaklarda Herakles'in 12 görevi veya 12 işi denir. Sırasıyla bunlar Nemea aslanını öldürmesi, Hidra ejderini öldürmesi, Kerberos'u ölüler ülkesinden çıkarması gibi. Artık bu bilgilerden sonra asıl konumuza gelecek olur isek, Kayseri Melikgazi ilçesi, Seyit Gazi mahallesi yakınlarında 1991 yılında yapılan bir inşaatın temel kazısında toprağın 3 metre altında bulunan bu çok önemli Herakles yani Herkül lahiti, günümüzde Kayseri Kalesi içindeki Yeni Arkeoloji Müzesi'nde kendisine ayrılan özel bir mekanda tüm ihtişamı ile sergilenmektedir. Lahit yüzeyine yukarıda anlatılan 12 görev de sırasıyla muhteşem bir şekilde işlenmiştir. Şimdi Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne gidip müzeyi ağır ağır gezerken Herakles lahiti önüne geldiğinizde lahiti bir de bu bilgilerle incelemek eminim çok daha keyifli olacaktır. Hatta sizlere bir sır daha vereyim. İlk görevden son göreve doğru ilerlerken ölümlü ve yarı tanrı Herakles'in gitgide de yaşlandığını fark edeceksiniz.
5: Şimdi tüm bu anlatılanların ışığında bu muhteşem lahiti yerinde görmek için Kayseri Müzesi'ni mutlaka ziyaret ediniz.
2: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
7: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53, yaralananların ise 592 olduğu duyuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Stropol ve Krasnodar bölgelerinde yer alan bazı lojistik merkezlerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini bildirdi. İran ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD'nin İran'a kara harekatı başlatması ihtimaline ilişkin ABD'nin kirli ayağı İran'a ulaşırsa elimizde olan her şeyle onlarla savaşırız dedi. İtalya'da itfaiye, sivil savunma ve orman ekiplerinin Sicilya Adası'nın farklı noktalarından çıkan ve rüzgarların da etkisiyle gece boyunca süren orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa, sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk AB ülkesi oldu. İran basını ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenlendiğini açıkladı. İran'ın saldırıları devam ederken Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı. Halka güvenli yere gitme çağrısı yapıldı. Ürdün, İran'dan fırlatılan 6 füzeden 4'ünün engellendiğini, 2'sinin ise boş araziye düştüğünü duyurdu. Kore, Ulusal Diplomasi Akademisi'nin çevrimiçi eğitim sistemine yönelik siber saldırıda emekli ve görevdeki diplomatlar dahil yaklaşık 10 bin personele ait kişisel verilerin sızdırılmış olabileceği ileri sürüldü. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan doğal ürünler bahçesi pazarını 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kayseri-Malatya Karayolu Bünyan ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 ağır 9 kişi yaralandı. Felahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden polis memuru Ergün Salik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye uğurlandı.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel'e olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz. Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıt ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi pazarını 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Yerel Haber'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda

0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.

0: Mirasın izleri.
1: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur.

0: Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, 3 tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, eski hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz. Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel. Gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboynu Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joe Satriani, 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok eli dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası, Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, kaçan eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma töreni ve aşıklar bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkış'la Sivrihalan köyünde anma törenleri ve aşıklar bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanını bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tuncay İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. 38 saniyede bugün.
1: Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kayseri-Malatya Karayolu Bünyan ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 ağır 9 kişi yaralandı. Felahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden polis memuru Ergün Salik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye uğurlandı.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel'e olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
3: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
3: Felahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Yerel Haber'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz. Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan doğal ürünler bahçesi pazarını 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Alaaddin Şensoy olacak.

0: 1932 yılında Yusuf Nazmiye Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.
1: Ben ona

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

İlk kez 1971'de Semih Evgin'in yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği İşte Deve İşte Hendek filminde kameraların karşısına geçen sanatçı, 1972'de Ver Allah'ım Ver filminde de rol aldı. 1973'te ise yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, başrollerinde ise Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Yalancı Yarın filminde Matine'deki şarkıcı karakterinde ekran karşısına geçti.

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü kurumunda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özdül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

Sanatçı, Ordu'da bulunduğu yıllarda Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Ses Yarışması'nda 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu. 1967 Ağustos'unda Nurcan Tunca ile evlendi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ordu'daki hayatında da hep müzikle ilgilenmeye devam etti. 1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muharrem Sun, Müfide Özgüç, Sahip Eyüz, Erdoğan Okyay ve Fehamettin Özgüç gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerde nota, solfej ve şan bilgisi edindi.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Yetişmiş Sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çiğniçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 albüm yaptı. Radyo ve televizyon programları dışında özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında Cezayir, Suriye, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerde özel ve resmi konserler verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını aldı ve hala Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistik görevini sürdürmeye devam etmekte.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
2: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
2: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kayseri-Malatya Karayolu Bünyan ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 ağır 9 kişi yaralandı. Felahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden polis memuru Ergün Salik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye uğurlandı.
6: Saniyede bugün.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Radar 91.8.

Artık çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok da yendik.

Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: sensiz içim gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal

0: Tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Kocasinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakureviç'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan doğal ürünler bahçesi pazarını 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel'e olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz. Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıt ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilir.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim.

geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel'e olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçiev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Koca Sinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz. Kayçiev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Koca Sinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken, çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakurevic'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
5: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Müzik Radarı.

0: sizicim, öz yaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Çankaya Belediye Başkan Vekilliğine Haldun Güler seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ergün Salik, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ergün Salik'in naaşı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketin Niğde'ye uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Özgür Özel olan desteğini açıkladı. Milletvekili Genç'in önümüzdeki süreçte CHP'den istifa ederek Özel'in kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Melik Gazi Müftülüğü Erva Spor Kulübü açılış töreni sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Bir kere öncelikle Erva Spor Okulları'nı açarken 50. Erva'yı açtığımızda dedim ki artık bir duralım. Çünkü bunun bir oturmasını göreyim. Antrenörlerin, bizim eğitimcilerimizin, okul aile birliklerimizin oturmasını göreyim. Ancak o kadar büyük bir taleple karşılaştım ki herkes Erva yapalım. Herkes biz de destek olalım. Bizim mahallemize de olsun talebi çok artmıştı. Ve bunun yanında yeni bir sisteme geçtik. Girdiğimiz bu yeni sistem özellikle hamilelerin antrenörleri işe almasıyla beraber bambaşka bir şekle büründü. Ve durmamaya karar verdik. Ve duramazdık. 72.yi bugün açtık. 9 tane inşaatımız devam ediyor. Demek ki 81. de hazır aslında. İnşaatı devam ediyor. Hazır derken inşaatı devam ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki 4-5 ay içerisinde biz yüzü açacağız.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayçev'de incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Şu anda Kocasinan Belediye'mizin geri dönüşüm tesisindeyiz, Kayçev'deyiz. Burada ne yapıyoruz? Ambalaj atıklarını evlerden ayrışılmış vaziyette toplamış olduğumuz ambalaj atıklarını burada tasnif edip arkamda gördüğünüz gibi kağıdı ayrı, karton ayrı, pet şişeyi ayrı, naylonu ayrı hepsini ayrı ayrı bir şekilde tasnif edip ondan sonrasında yeniden ekonomiye kazandırılması için ilgili fabrikalara göndermiş oluyoruz.
1: Ferahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Kocasinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan bir konutta çıkan yangına müdahale ederken çalışmalar sırasında yangında mahsur kalan 6 kediyi de kurtardı. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 300 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ele geçirildi. Premier Lig ekibi Hull City'nin Kayseri Spor'dan teknik direktör Yakureviç'in ardından kaleci Deniz Eren Dönmezer'i transfer etmek istediği kaydedilirken henüz kulübe gelen bir teklifin olmadığı öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nı 25 Temmuz Cumartesi günü yeniden vatandaşların hizmetine sunuyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yeni parti ilişkin soruya bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşke demokrasi boyutunda kalsaydı. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten yanıtını verdi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından belediye